Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: CRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. İsrail'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. İsrail'in soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası içinde olduğunu vurguladı. Türkiye enerjide bağımsızlık hedefi doğrultusunda hem yurt içinde hem de uluslararası alanda atağa geçti. Karadeniz'de doğalgaz, Gabar'da petrol üretimi artıyor. 70 yıllık nükleer hayali bu yıl sonunda gerçeğe dönüşüyor. Irak'tan Somali'ye, Pakistan'dan Bulgaristan'a uzanan enerji hamleleri ise Türkiye petrollerini şimdiden küresel bir aktör haline getirdi. Türkiye tüm bu çalışmalarla bölgesel enerji üssü konumuna adım adım yaklaşıyor. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'da doğduğu tarihi ev vefatının 40. yıl dönümünde ziyarete açıldı. Bayar'ın evi Milli Saraylar Başkanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Cumhuriyet tarihinin kişisel hafızasını taşıyan önemli mekanlardan biri olan Celal Bayar evi, Bayar'ın hayatını ve devlet adamlığı dönemini gelecek kuşaklara aktaran önemli bir hafıza alanı oluşturuyor. Adana merkezli kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni bilgilere ulaşıldı. Operasyonu öngören örgüt üyelerinin bilgisayar kasalarını ve sabit diskleri farklı adreslere taşıdıkları tespit edildi. Suç örgütünün bazı üyelerinin FETÖ ve DEAŞ'la bağlantıları ortaya çıkarıldı. Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü vatan toprağından uzakta yatan şehitlerin izini özel bir haritada topladı. 48 ülkedeki 172 Türk şehitli ve anıtı koordinatları ve tarihi arşivleriyle dijital ortama aktarıldı. Haritadaki her bir detay şehitlerin aziz hatırasına hürmetle titizlikle işlendi. Yurdun büyük bölümünde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Kuzeydoğu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek. Ülke genelinde hafta sonunda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın füze ve İHA'larla 40 gün içinde Rusya'yı yenilgiye uğratacak.

bırakma planını yeni bir macera olarak niteledi. Kiev'in hamleleriyle Pandora'nın kutusunu açtığını söyledi. Putin, sahadaki gerçekler temelinde barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. ABD Savunma Bakanlığı, ordu personeline yönelik haber yapan devlet destekli gazetenin 3 çalışanını işten çıkardı. Söz konusu işten çıkarmaların gazetenin uzun süre Orta Doğu'da görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki kötü koşullara ilişkin haberinin ardından gelmesi dikkat çekti. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün 3 karşılaşma oynandı. Sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 0, Samsun Spor 2, Arca Çorum Futbol Kulübü 0, Kasımpaşa 1, Fenerbahçe 4, Tümosan Konya Spor 2. Süper Lig'de bugün spor severleri 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 19 Trabzonspor Başakşehir Futbol Kulübü, Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü, saat 21.30 Korendon Alanya Spor Beşiktaş ve Göztepe Gençler Birliği. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de ise dün 4 maç oynandı. Sonuçları aktaralım. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0, Metro Holding Kayseri Spor 1, Eminevim Ümraniye Spor 1, Turka Esenler Erok Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0, Muğla Spor Kulübü 0, Antalya Spor 2, Orfa Yapı Pendik Spor 3. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyiciler, gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz sizlere. Sabahnamesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz şarkıları dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyoyu tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde sesimizi duyabilirsiniz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmen Atilla Aliler ve spikeriniz ben Tuğba Bezirgen. İşte programımızın ilk şarkısı. Sözlerini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı, Saadettin Kaynağ'ın Rast makamından notaya aldığı eseri Umut Akyürek seslendiriyor. O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor. Ah o yanaklar, ne güzel de açılıp gülleşiyor.

Yine Saadettin Kaynağ'ın bir başka bestesini de Gökhan Sezen söyledi. Güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Menekşelendi sular, sular menekşelendi. TRT Ankara Radyo stüdyolarında canlı olarak yayınlanan Sabahnamesi programında şimdi de Eda Karaytuğ geliyor mikrofona. Sözü Fuat Edip Baksı'ya, müziği Rüştü Şer'de ait Nihavend makamında bir eser. Uzun yıllar ötesinden hatrını sorayım mı? Sana gönül bahçesinden bir demet gül vereyim mi?

Gül olsam, ya sümbül olsam beni koklar mısın? Neveser Köktaş'ın bu Hüzzam makamındaki eserini Melihat Gülses'in sesinden sunduk. Bu kez Alp Arslan seslendiriyor. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Zekai Tunca'ya ait olan Kürdi makamındaki bir şarkıyı. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Sözlerini Yalçın Benlican'ın yazdığı, Turhan Taşan'ın Kürdi makamından notaya aldığı eseri Turgay Kızıltuğ söyledi. Ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya. Sıra geldi Vedat Çetinkaya'dan dinleyeceğimiz bir şarkıya. Doyulmaz sevgiye, kanılmaz aşka.

Küftesi Şemsi Belli'ye, bestesi Muzaffer İlkar'a ait olan bu Hicaz makamındaki eseri Mine Geçil'i söyledi. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Programımız yine ard arda dinleyeceğimiz iki şarkıyla devam ediyor.

Nihavend ve Muhayyer Kürdi makamında iki eser sunduk sizlere. Önce Cengiz Han Sönmez seslendirdi. Bir Demet Yasemen, Aşkımın Tek Hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası. Ardından Türkan Ateş'in sözlerini yazdığı, Necdet Tokatlıoğlu'nun bestelediği şarkıyı Seçil Heper söyledi. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. Ve şimdi de Hamit Turan'ı ve Bekir Ünlü Atayer'i birlikte dinliyoruz. Ben yoruldum sana şiir yazmaktan. Şarkımızı bensiz çalma ne olur. Bıktım sana her gün özlem duymaktan. Yağmur olup gözden akma ne olur.

Sözü Nuriye Eracar'a, müziği Necip Gülses'e ait olan Nihavend makamındaki eseri Nazan Sıvacı'dan dinledik. Bir güneş doğuyor karanlıklardan. İnanması çok zor, sahi sen misin? Sıra geldi Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısına. Ahmet Özhan seslendiriyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

0: İsa Coşkun'a ait olan bu Nihavend makamındaki şarkıyı Şeniz Güneş'in sesinden sunduk. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur.
1: Hava durumu.
0: Akdeniz bölgesinin yüksek kesimleriyle Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz'in doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Uşak 35, İstanbul 32, İzmir, Burdur ve Iğdır 37, Edirne ve Malatya 38, Bursa, Erzurum ve Antalya 33, Muğla 39, Adana ve Kayseri 36, Sivas 34, Bartın 31, Samsun ve Artvin 30, Trabzon 28, Kars 32, Elazığ ve Adıyaman 40, Diyarbakır 42 ve Batman 43 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Vezir Köprü-Havza yolunun 25 ile 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Celal Altınbaş'tan dinledik bu güzel Nihaven şarkıyı. Yine bu yılda sensiz içimi hiç sinmedi. Ve iki güzel eserimizle devam ediyoruz sabahın namesine.

Ve şimdi de programımızda sırayı sizlerin seçtiği şarkılar alacak. Ankara Küçük Esat'tan günaydın demiş Oğuz Onur. Tüm yapım yayın ekibine ve TRT Name dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor. Huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu güzel bir gün diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Necmettin Yıldırım icrasıyla Dünyayı Dolaşsam Bir Bir Arasam adlı rast eseri Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum, Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu an radyomuzu dinleyen dostlarla, siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem, ooo ne güzel sözler söylemişsiniz, yapım yayın ve teknik ekibimize armağan edebilir miyim diyor. Elbette. Emeği geçen tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum demiş Oğuz Bey. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman buyurun Oğuz Bey'in seçtiği şarkıyla programımıza devam edelim.

Ve İzmir, Bergama, Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor Enis Türk. Sıradaki eseri eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor diyor.

Hasip Uygun günaydın diyor Manisa. Salihli'den selam ve sevgiler göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de selamlar Salihli'ye. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok adlı eseri Name dostlarına, siz çok kıymetli TRT Name yayın ve yapım ekibine armağan ediyorum diyor. İyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den herkese günaydın, gününüz aydın olsun. Güzel Ankara'mızın güzel radyosuna da merhabalar demiş. Bu programda emekleri geçenlere teşekkür ediyor. Yayında kolaylıklar diliyor. İhsan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ve Zafer Özkara Sakarya Camili'den selamlar göndermiş bize. Şimdi öncelikle İhsan Bey'in isteğini dinleyeceğiz. Avni Anıl bestesi, güftesi ise Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz makamında bir eseri Mesem Özçimşir seslendirecek. Zafer Özkara da bizi Sakarya Camili'den selamlamıştı. Gel şu üzüntüyü bir yana bırak adlı eseri istiyor o da. Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Feyzi Akşen, İhsan Demirci, Semir Kelle, Ümit Kayaçelebi ve yayın ve yapım ekibi için istiyor Neşe Öztaş'tan dinleyeceğimiz Kürdili Hicazkar şarkıyı.

Müjgan adı güzel yerce mutlu sabahlar diliyor ve Hüseyin'i makamında geçti sevdalarla ömrüm ihtiyar oldum bugün adlı eseri bizlerden istiyor. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin, hoş geldiniz sabahın namesi Tuğba ve Suzan Hanım, kıymetli ekip sefalar getirdiniz, güzel bir pazar günü geçmesi dileğiyle diyor. Sıradaki eseri ekibe tüm dostlara armağan ediyorum, Ankara'dan kucak dolusu sevgiler selamlar demiş Gülden Marmara seslendirecek Şükrü Tuna. Hüseyin'i makamındaki şarkısını ve Mehmet Gücü Yener günaydın, hayırlı sabahlarınız, günleriniz, işleriniz olsun inşallah demiş. Çok teşekkür ediyoruz sizlerin de. İyi yayınlar, yaşam paylaşınca güzel, değerli ve anlamlı, yürekten teşekkürlerimi sizlere ve bunu bilenleredir diyor. Sitemler örüyor kaderin ağı. Bu eseri vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere armağan ediyor. Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyi, Can Bulat, Musa Özçelik ve tüm dinleyenlerimize armağan olsun diyor. Muayyer Kürdi eseri İlknur Elbilsin'den dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı da.

Mehmet Özdemir Artvin Arhavi'den günaydın diyor, selamlarını ve sevgilerini göndermiş. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım adlı şarkıyı Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için rica ediyor. İyi yayınlar diliyor, çok çok teşekkür ediyoruz. Belkıs Digmen seslendirecek Hicaz makamındaki Teoman Alpay'ın bestelediği bu şarkıyı. Ve Meral Özhan, Aşıklar Diyar Uşak'tan günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu pazarlar diyor. Ankara Radyosu'nun kıymetli sabahnamesi ekibine iyi yayınlar diliyorum. Bugün benim doğum günüm. İyi ki doğdunuz o zaman. Mutlu yıllar diliyoruz biz de size. Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın isimli eseri bana, aileme, siz değerli yayın ve yapım ekibine, name dostlarımıza armağan ediyorum. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum diyor.

Biz de bir kez daha doğum gününüzü kutluyoruz. Ve Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlar göndermiş bize. Sabahınız hayırlı, gününüz aydın olsun. Şahsınıza ve TRT Nami'nin bütün ekibine kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkıları da TRT Nami'nin takipçilerine armağan ediyorum diyor. Meral Hanım'ın istediği bu güzel eseri Erol Armutlu'dan dinliyoruz.

İbrahim Özdemir, Bolvadin'den selamlar, sevgiler, günaydınlar, mutlu pazarlar, güzel bir hafta sonu dileğiyle diyor. Sevda öyle müşkül ki onu çekenler bilir adlı eseri çalarsanız eğer kendime, Suzan ve Tuğba Hanım'a, bugün doğum günü olan değerli name arkadaşım Meral Özhan'a ve sabah namesi dinleyenlerine armağan olsun diyor. Süleyman Saral'dan dinleyeceğiz bu uşak şarkıyı. Semih Cengiz de Samsun'dan günaydınlar, mutlu pazarlar diliyorum. Kapat gözlerini kimse görmesin adlı eseri eşim Mehmet Bey, oğullarım Aykut, Gürhan, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve ben ve bugün doğum günü olan Meral Özhan'a armağan.

Türkiye Şahinoğlu Güller Diyarı Isparta'dan TRT Name dinleyenlerine selamlamış, günaydın diyor. Ne sen beni gördün ne de ben seni şarkısını Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan ve Meral Özhan için ayrıca Sabah Namesi programının tüm çalışanlarına armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyor. Çok teşekkürler, sizler de öyle. Bu şarkıyı Turhan Öge'den dinleyeceğiz. Gülten Duran da Mersin'den günaydın diyor. Neşeli, sevinçli bir gün olsun, gönül dolusu sevgiler. Ne olur akşamları gelsen, otursan yanı başıma adlı eseri rica ederim. Eser sizlere ve TRT Name dinleyenlerine armağanımdır. Sonsuz teşekkürler demiş. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Programımızda yer aldınız, bizleri yalnız bırakmadınız. Ve bu güzel şarkıyı da Gül Yazıcı seslendirecek. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Kürdili Hicazkar şarkımız. Dinliyoruz.

Ali Yöntem Bucak'tan selamlamış, mutlu pazarlar diliyor. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine şarkısını. Selahattin Erzi, Murat Odabaşı, Ahmet Özçelik, Zeki Başoğlu, Fatma Açan, Zafer Özkara için rica ediyorum mümkünse diyor. Semahat Özden Ses'in bestesiyle Uşak Vakamı'ndaki bu eseri Vedat Kaptan Yurdakul seslendirecek. Ve Adana'dan Selahattin Erzi de yine bizleri selamlamış. Çok çok teşekkür ediyoruz. Günaydınlar, hoş geldiniz diyor. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca Dağı'nda eseri. Eşim Yıldız Erzi'ye ve yayın ekibine armağan ediyorum diyor. Bu eseri de Pelin Uyanıker seslendirecek.

Rıfat Ulupınar günaydınlar diyor. Benim Gönlüm Sarhoştur adlı eseri TRT Name dinleyenler, şifa bekleyenler, yolda olanlar ve gece çalışanlara armağan ediyorum diyor Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar. Bu güzel eseri Nesrin Sipahi'den dinleyeceğiz. Fatma Açan günaydın diyor Karadeniz Ereğli'den. Kucak dolusu sevgiler, selamlar ve mutlu pazarlar demiş. Batan gün kana benziyor. İşte seni seven benim isimli potpourri'yi Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkar, Ali Yöntem, Feyz Akşen, Seniha Cengizhan Erdemir, Musiki Derneği üyeleri, güzel ekibiniz, name dostları, Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk için rica ediyorum. Güzel bir gün dileğiyle iyi yayınlar diliyorum diyor ve bu eseri de Müzeyyen Senar seslendiriyor.

Mehmet Andız Antakya'dan güzel bir hafta sonundan tüm dostlarıma selam ve sevgilerimi iletiyorum. TRT Name'de sabah programına iyi yayınlar diliyorum. Hoş nameleri dinlemeye geldik diyor. Aşkımız ne güzeldi bittiğinde anladım adlı şarkıyı eşim Serpil Hanım'a, kendime, bugün doğum günü olan değerli name arkadaşım Meral Özhan Hanımefendi'ye armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Hüsnü Üstün'e ait Hicaz şarkıyı Zeki Topçuoğlu seslendirecek. Hasene Demir Şahin Didim'den günaydın diyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hilal Çelebi'den Bakma Sen Gözümden Akan Yaşları adlı şarkıyı Hilal Çelebi'ye, Didim Dimder Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarıma, Eskişehir Esirder Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarıma, Suzan Hanım'a, Tuğba Hanım'a diyor. Bana da armağan etmiş, çok çok teşekkür ediyoruz ve TRT Name dinleyen herkese de armağanım olsun demiş Hasene Hanım. Kürdi eserimizi Hilal Çelebi seslendiriyor.

Süleyman Altuner, Tokat Nikser Çamıcı Yaylası'ndan yazmış bize. Değerli TRT Name, yapım yayıncıları Name ve Nikser'li dostlarımla Adanalı hemşerilerime hayırlı pazarlar diliyor. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu adlı eseri rica ediyorum diyor. Güzel de bir not yazmış, ormanlarımızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu hatırlatma için. Sözün Hak makamındaki eseri Selma Ersöz'den dinleyeceğiz. Beste ve güftesi Zeki Müren'e ait. Saffet Bilir, Emin Başkenti Zonguldak Şirin ilçesi Çaycuma'dan yazmış bize. Sabah namesi ekibi ve dinleyicilerine günaydınlar diyor. Selçuk Tekay'ın Uşak makamındaki eseri Baharı Beklerken Ömrüm Kış Oldu şarkısını müziksever arkadaşlarım Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duman'a armağan ediyorum. Selam ve sevgilerle diyor.

Hatay'dan Bushwacker günaydın, sevgi ve selamlar diyor. Sabahımızın mutluluğu name dolu saatler dileğiyle demiş. Serap Mutlu Akbulut'tan bir şarkı. Eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır, sabahın namesi ekibi ve radyo dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Mutlu pazarlar demiş. Biz de bu şarkımızla birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı Suzan Yalım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Güray Çiçek ve mikrofonda ben Tuğba Bezirgen sizlerle birlikteydik. Çok çok teşekkür ediyoruz bizlerle olan herkese. Serap Mutlu Akbulut şimdi seslendiriyor. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yarın gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Takip kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Adana merkezli kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni görüntülere ulaşıldı. Operasyonu öngören örgüt üyelerinin bilgisayar kasalarını ve sabit diskleri farklı adreslere taşıdıkları tespit edildi. Suç örgütünün bazı üyelerinin FETÖ ve DEAŞ'ta bağlantıları ortaya çıkarıldı. Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Samsun'da faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının kumanda odasında patlama meydana geldi. Olayda iki işçi yaralandı. Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç sürücüsü yaralandı. Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Van'da ise çayda suya kapılan eşi ve çocuğunu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu. Filistin'in en büyük şehirlerinden ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e dair çalışmalar artık Türkiye'de yapılacak. İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle çalışmalarını yürütmekte zorluk çeken Uluslararası Kudüs Müessesesi İstanbul'da ofis açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın füze ve İHA'larla 40 gün içinde Rusya'yı yenilgiye uğratma planını yeni bir macera olarak niteledi. Kiev'in hamleleriyle Pandora'nın kutusunu açtığını söyledi. Putin, sahadaki gerçekler temelinde barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail yanlısı lobilere yönelik kamuoyu tepkisi büyüyor. İsrail destekçisi Cumhuriyetçi politikacı Mike Rogers, İsrail yanlısı lobi grubu APEC'ten kendisi için kampanya yürütmemesini istedi. Rogers'ın kampanya ekibinin artan İsrail karşıtı tepkilerin seçimde oy kaybettirmesinden endişe duyduğu belirtildi. ABD ve Kanada arasında tarife krizi derinleşiyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin %50'lik yeni gümrük tarifelerini misilleme açıklaması yaptı. ABD'den ithal edilen çelik, süt ürünleri ve elektronik gibi ürünlere 8 Eylül'den itibaren gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Carney, adaletsiz şartları kabul etmeyeceklerini vurguladı. Trendyol Süper Lig'de bugün spor severleri 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 19 Trabzonspor Başakşehir Futbol Kulübü, Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü, saat 21.30 Korendon Alanyaspor Beşiktaş ve Göztepe Gençler Birliği. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Fire'nin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

TRT Name mikrofonlarından en iyi dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Nostaljik eserlerle mazinin tozlu sayfalarını aralayacağız. Bazen de sizlerle paylaştığımız orijinal kayıtların güncel versiyonlarını dinleyeceğiz ve günümüzün ruhunu yakalayacağız. Şahane bir müzik keyfini beraberce paylaşmak için teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e mikrofonlarımızın başında hazırız kıymetli dinleyenler. Yayınımıza Hicaz makamında bir Avni Anız şarkısıyla başlıyoruz. Güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkıyı değerli sanatçımız Vedat Kaptan Yurdakul seslendiriyor. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarından Bekir Ünlü Ater bizlerle birlikteydi. Güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Hicaz makamındaki Muzaffer İlkar şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Birlikteliğimizde yine Hicaz makamında bir şarkıya kulak vereceğiz değerli dinleyenler. Bir Özdemir Hafızoğlu bestesi. Güfte İsmail Hakkı Altıntaş'a ait. 2022 yılına uzanıyoruz. Hasan Eylen'in Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez. Yer etti mi istesen de silinmez.

Yıldırım Gürses'in unutulmaz eserini bu defa Serdar Kaşıkçılar icrasıyla dinledik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Günümüz daha da renklendi bu güzel şarkıyla değerli dinleyenler. Ancak şimdi Aşıklar makamının o duygusal namelerine kulak vereceğiz ve bir parça daha ritmimizi düşüreceğiz. Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alan bir Şükrü Tunar bestesine kulak veriyoruz. Şükrü Tunar biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli klarnet virtüözlerinden birisiydi. Aynı zamanda bestelemiş olduğu eserlerle de Türk müziğine çok güzel, kıymetli bir miras bıraktı. İşte bize miras bıraktığı eserlerden birinde şimdi Muazzez Abacı sizlerle. Geçti muhabbette mi? Ağla gönül, yan gönül, mihnete katlan gönül. Dökme sakın gözyaşı, kopmaya tufan gönül. Ağla gönül, yan gönül, mihnete katlan gönül.

Sanatçılarımız Nilgün Abışka Osma ve Mustafa Öztürk beraberce seslendirdiler. Uşak makamındaki bu çok sevilen şarkıyı TRT Ankara Radyosu'nda Şef Selahattin Altınbaş yönetiminde düzenlenen Radyo Sanatçıları konserinden bir kaydı sizlerle paylaştık. Uşak makamının o yakıcı etkisiyle yol almaya devam ediyoruz efendim. Şimdi ise Münir Nurettin Selçuk'un güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısında Seçil Heper'i dinliyoruz. Seçil Heper bu eseri ilk kez 1977'de Huzurlu Günler isimli planda seslendirmişti. Söyle sevgili, sevgili söyle.

Sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı Uşak Saadet'in kaynak bestesini Emel İşcan'dan dinledik. Bu gece düğün dernek, bin bir geceden örnek. Şimdi ise Hüseyin'i makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Daha çok Zeki Müren'in sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz, beste ve güftesi de sanatçının kendisine ait olan bu şarkıda bu defa Meltem Rüzgarı'nı yüzümüzde hissedeceğiz. Zira rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz. Kıymetli sanatçı Turgay Kızıltuğ bizler için seslendirecek. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor naz ziyarin hayali. Gurbet, gurbet yolu hasret dolu.

Çağdaş Türk müziğinin önemli bestecilerinden, aynı zamanda yapmış olduğu film müzikleriyle de sanat dünyasında önemli bir yer edinen değerli bestekar Yalçın Turan'ın Hüseyin'i şarkısını Esra İçöz'den dinledik. Programımızda sırada bir Kemal Gürses bestesi var kıymetli dostlarımız. Güftesi Ali

Eder Abdullahoğlu'na ait Uşak Şarkı'da Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen bizlerle birlikte. Zulmette ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler, ruhumda titreyen son nuru alan, ağarmış saçımı yolan geceler.

Gözlerin en fazla bir kez öldürür. Her akşam öldürmez bu hasret gibi. Yanında her anım sanki bir ömür. Cennette baş başa muhabbet gibi. Ne zaman, ne mekan, ne can umrumda. Yetmez mi bir lokma sen ve bir hırka? Seninle diz dize tek bir dakika. Cennette yıllarca muhabbet gibi.

Sevgili TRTname dostlarımız, güne bir şiir bırak köşesinde yine o güzel dizelerine aşina olduğumuz teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Tuna'nın muhabbet şiirine yer vermek istedik. Bu güzel duyguları bizlerle paylaştığı için Nihat Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve tabii ki bu güzel dizelerin kalbimize bıraktığı izlerle biz de diyoruz ki inşallah tüm sevdiklerinizle muhabbet dolu nice güzel günleriniz, nice güzel anlarınız olsun. Güzel dileklerle, harika şarkılarla yol almaya devam edelim ve duygusal dakikalardan sonra ritmimizi biraz yükseltelim. Selahattin İçli'nin Güftesi Hücres'te Aksavrın imzalı Hüseyin eserinde Orhan Saygıcı'ya kulak verelim. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir?

Değerli sanatkar Mustafa Sağyaşar'ın sesinden dinlemeye aşina olduğumuz harika bir Selahattin İçli bestesine kulak verdik. Sözleri Hücesli Aksavran'a ait Hüseyin'in şarkıda Orhan Saygıcı bizlerle birlikteydi. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Efendim, sevmek kabahat olur mu? Bu bilinmez. Ancak biz tüm kalbimizle sevmeye ve sizlerin sevgisini, o güzel dileklerini, yayınımıza dair tatlı mesajlarınızı kabul etmeye devam ediyoruz. Ve her birinize sonsuz teşekkürlerimizi de sunuyoruz bu arada. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da yine bizleri Türkiye'nin dört bir yanından ve yine dünya üzerinde çeşitli ülkelerden dinlemekte olan gönül dostlarımıza armağan etmek istiyoruz. Bir Erol Sayan şarkısına kulak vereceğiz. Muayyer Külli makamındaki şarkının güftesini Mehmet Erbulan kaleme almış, sanatçılarımız Hayati Günyeli ve Esma Başbuğ beraberce seslendirmişler. Her halinle, her şeyinle güzelsin, hata bulmak, kusur bulmak güç sende. Niye benim için kendin üzersin, günah bende, kusur bende, suç bende.

Coşkun bizlerle birlikteydi. Sanatçı sözlerini Necdet Rüştü Efe'nin kaleme aldığı Saadettin Kaynak şarkısıyla konuğumuz oldu. İşte seni seven benim, senin aşkınla ölenim. Bu güzel şarkının ardından yine çok özel bir eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Türk müziğinin özel sesi Faruk Tunaz'ı dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını Ömrümü Çalan Yıllar isimli 1991 tarihli albümünde seslendirmiş. Biz de sizinle bu kaydı paylaşacağız. Aynı zamanda bu eser ilk kez 1977 yılında Zeki Müren'in Nazar Boncuğu isimli albümünde de yer bulmuş kendine. Gideceğim gurbet eldir, ya gelinir ya gelinmez, her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

Sevgili dostlarımız, TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hareketli şarkının ardından bir başka muhayyer Kürdi şarkıda bu defa ruhumuzu dinlendirmeye çalışacağız. Bir Selahattin Pınar klasiğine kulak vereceğiz. Sözlerini Fuat Edip Baksın'ın kaleme aldığı şarkıda Gönül Yazar'ı ağırlayacağız. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlanmaktan, bir yandan gözünde yaşlar nedendir?

Doğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi şarkısını Nigar Ulaerer'den dinledik. Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın. Bu sevilen şarkı aynı zamanda 1971 yapımı ve Emel Sayın'ın başrolünde yer aldığı Feride filminde de seslendirilmişti. Birlikteliğimize yine çok sevilen bir şarkıyla devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Acem Kürdi makamında Muallim İsmail Hakkı Bey'in unutulmaz eserinde iki değerli sanatçımız bizlerle birlikte Nesin Körükçü ve Çetin Körükçü seslendiriyor. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

Alaaddin Yavaşça'nın sözlerini Fuat Edip Baksa'nın kaleme aldığı Muayyer Kürdi şarkısında Bekir Ünüat Er'i dinledik. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Biz de gönül köprülerimizi kuruyoruz ve TRT mikrofonlarından, Name mikrofonlarından tüm kalbimize sevgimizi, iyi dileklerimizi sizlere yolluyoruz. Eğer sizler de kabul buyurursanız çok mutlu oluruz değerli dinleyenlerimiz. Ve bu güzel dilekleri şarkılarla taçlandırıyoruz. Beste ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muayyer Kürdi şarkıda Nevra Günay'a kulak veriyoruz. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimizde yanan aşk ateşi gün gelip sönecek miydi?

Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda Tülün Kuşoğlu'na kulak verdik. Bu sevilen eserin kaydı TRT Türk Sanat Müziği arşiv serisinden Şekip Ayhan Özışık bestelerinin yer aldığı albümdendi. Ve birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii ki biraz kırgın ama yine de ümit kokan dizelerden sonra yine bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak vereceğiz. Ve bu defa zaman yolculuğumuza 2013 yılına uzanacağız. Hasan Eylen'in Hüzün albümünde yer vermiş olduğu şarkıyı dinleyeceğiz. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Uzun zamandır sesini duymayı özlediğimiz bir sanatkar Yıldırım Bekçi bizlerle birlikteydi. Yine 90'lı yıllar rüzgarı esti efendim radyomuzda. İstanbul'u terk edip gidemiyorum isimli albümünde yer alan bir İlgün Soysev şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. 1991 yılında yayınlanan bu albümde yer alan sevilen şarkının güftesi ise Seyhan Girginer'e aitti. Evet, bu güzel şarkının ardından şimdi ise 2005 yılına uzanacağız. Samime Sanay'ın Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yeniden yorumladığı bir Erdoğan Berker bestesi. Benim de çocukken ilk söylediğim şarkılardan bir tanesiymiş bu güzel şarkı. Nihavend makamının en özel eserlerinden biri. Güfte Bekir Mutlu'ya ait. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

Stüdyo kaydı ve düzenlemesiyle 80'li yılların sonu, 90'lı yılları buram buram hissettiren bir İlgün Soysev şarkısı dinledik. Nihavend makamındaki bu eserin güftesi Eyüp Göksu'ya aitti. Ayşe Tunalı seslendirdi bizler için. Ellerimden tutarak gözlerime bak da git, sevda dolu kalbimi alev alev yak da git dedi sanatçımız. Evet, programımızın son bölümünü ise Nalan Altınörs'le karşılıyoruz. Cemal Safi'nin güftesini kaleme aldığı şarkının bestesi İsmail Demirkıran'a ait. 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünde yer vermiş sanatçı bu şarkıya. Ahu gözlüm, böyle oyun duydum desem yalan olur.

Bilge Özge'nin sözleri Ayten Baykal'a ait Niyaben şarkısını Seçil Eper'den dinledik. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır, gönülde bir gül olur diye seslendi sanatçımız. Ve efendim bu güzel şarkılarla yayınımızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Yaşadığımız sürece umut her zaman vardır biliyorsunuz. Günlük hayatımızda canımızı sıkan o küçük problemleri göz ardı ederek hayata pembe gözlüklerden bakabilmek en büyük dileğimiz. İnşallah şarkılarla bir parça olsun sizlerin yanınızda olabiliyoruzdur. Sizlerin morallerinizi düzeltebiliyoruzdur kıymetli dinleyenler. Sevgi çiçeklerinden bahsettik. Buna istinaden şöyle diyebiliriz. İnşallah tıpkı bu şarkıda geçen sevgi çiçekleri gibi mis kokularıyla, parlayan renkleriyle bu çiçek aydınlatsın gününüzü, şarkılarla güneş daha kuvvetli parlasın, yaşam enerjiniz daha da artsın. Tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yeniden burada TRT frekansında sizlerle birlikte olacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle size veda ederken Hulki Saner'in Sevilen eserinde Emel Sayın'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Yarın gözler terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için Beştepe'de olacak. Takip kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Kuytulcular suç örgütüne yönelik Adana merkezli 6 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. 51 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu sürüyor. Samsun'da faaliyet gösteren bir demir-çelik fabrikasının kumanda odasında patlama meydana geldi.

İhracatçıların dış ticarete ilişkin işlemleri kolaylaşıyor. Ticaret Bakanlığı ticarette teknik engeller web platformunu yeniledi. Firmalar uygulama üzerinden ülkelerin ürün güvenliği ve teknik düzenlemelerini takip edebilecek, karşılaştıkları sorunları doğrudan bakanlığa bildirebilecek. Filistin'in en büyük şehirlerinden ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e dair çalışmalar artık Türkiye'de yapılacak. İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle çalışmalarını yürütmekte zorluk çeken Uluslararası Kudüs Müessesesi İstanbul'da ofis açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın füze ve İHA'larla 40 gün içinde Rusya'yı yenilgiye uğratma planını yeni bir macera olarak niteledi. Kiev'in hamleleriyle Pandora'nın kutusunu açtığını söyledi. Putin, sahadaki gerçekler temelinde barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail yanlısı lobilere yönelik kamuoyu tepkisi büyüyor. İsrail destekçisi Cumhuriyetçi politikacı Mike Rogers, İsrail yanlısı lobi grubu AIPAC'ten kendisi için kampanya yürütmemesini istedi. Rogers'ın kampanya ekibinin artan İsrail karşıtı tepkilerin seçimde oy kaybettirmesinden endişe duyduğu belirtildi. ABD ve Kanada arasında tarife krizi derinleşiyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin %50'lik yeni gümrük tarifelerine misilleme açıklaması yaptı. ABD'den ithal edilen çelik, süt ürünleri ve elektronik gibi ürünlere 8 Eylül'den itibaren gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Carney, adaletsiz şartları kabul etmeyeceklerini vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün spor severleri 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 19 Trabzonspor Başakşehir Futbol Kulübü, Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü, saat 21.30 Korendon Alanyaspor Beşiktaş ve Göztepe Gençler Birliği. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarından oluşturduğumuz seçkileri piyano ile yorumlayarak siz TRT Name dinleyenlerinin beğenisine sunacağım. Yeşilçam film müziklerine ayırdığımız bu ay içindeki programlarımız devam ediyor. Açılışımızı Dönüş filminin ana teması ve bir Yalçın Tura bestesi olan Hasretinle Yandı Gönlüm eseriyle gerçekleştirdik. Sırada Saadettin Öktenay imzalı Yeşilçam filmlerinin kült eserlerinden biri var. Dudaklarımda Arzu, Kollarında Yalnız Ben.

1976 yapımı Tosun Paşa filmine hayat vermiş, bestesi Santuri Etem'e ait Şehnaz Long'a alıyor sırayı. Eseri Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğrencilerinden Mert Altınköprü'nün kanun eşliğiyle birlikte seslendireceğiz sizlere Tanami dinleyenleri için.

Siyah Beyaz Tuşlar, 1972 yapımı Gülizar isimli filmin hem adı hem de ana teması olmuş, Hulki Saner imzalı Nihavend makamındaki eserle devam ediyor.

aynı adı taşıyan eseri Zeki Müren bestelemiş. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı, Türk Müziği Bölümü öğretim elemanlarından Barış Doğan ile birlikte seslendireceğiz siz TRT Name dinleyenleri için.

1971 yapımı Unutulan Kadın filminin ana teması olan ve Kıskanıyorum adıyla bilinen bir Hulki Saner bestesiyle programımız sona eriyor. Makam nihayet. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftaki temamız zaman. Zaman sessizce akar, iz bırakır. Yaşananlar geçmişte kalır, yaşanacaklar sabırla beklenir. Her an bir sonrakine yol verir. Şimdi zamanın bir adım ötesine geçiyoruz. Korhan Saz sanatçılarımızın isimlerini ve ilk eserimizin anonsunu senden dinleyelim.
1: Tabii ki bugün bize eşlik edecek saz sanatçılarımız Kanun'da Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Batır Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Gülay Elden, ses almada Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor.
1: Efendim ilk eserimiz İbrahim Efendi'ye ait hüzzam bir şarkı. Zamanı var ki her bezmim anarsın.

Zaman sessizce geçti. Günler değişti, yıllar birbirine karıştı. Yaşananlar hatıra oldu. Saatler ilerledi, takvimler yaprak yaprak eksildi. Adnan Ergil'in Hicaz makamındaki eseri. Takvimlerden haberin yok mu? Saz sanatçılarımızdan dinliyoruz.

0: Zaman değişir, dünya döner. Ama sevgi varsa her şey yeniden başlar. Küçük bir gülümseme, kocaman bir umut olur. Ve şimdi hangi eseri dinliyoruz Korhan?
1: Sevgi dolu bir dünyam var.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: Kimi aşklar zamana sığmaz. Günler geçer, hisler eksilmez. Her an biraz daha büyür. Her buluşma yeniden başlar. Özlem kalpte sessizce birikir. Sevgi ise hiç tükenmez. Korhan, söz sende.
1: Evet efendim, o doyamadığımız o duyguların şarkısı geliyor. Aşığım sana

0: SRT Name.
1: Bazı anlar geçip gitmez. Zaman ilerler ama hatıralar yerinde kalır. Sessizce sarar insanın dört bir yanını. Dün yaşananlar bugün hissedilir. Ve şimdi hatıraların sesine kulak veriyoruz. Selçuk Tekay'ın Nihavend eseri. Hatıralar sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yerde izin duruyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de zaman yine akıp geçti. Haftaya tekrar başka bir temayla birlikte olmak dileğiyle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Biz çaldık. Sen söyle.

Sevilen şarkıları radyomuzun kıymetli seslerinden dinlemek isterseniz her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programında buluşalım.

Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için gözler yarın Beştepe'de olacak. Takip Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar yarın başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye'nin Nörobilim Merkezi Nörom, NATO'nun Diana ağına kabul edilen ilk ve tek Türk test merkezi oldu. Üç üniversitenin işbirliğiyle kurulan merkez, uluslararası projelere test altyapısı sağlayacak. Nörom, insan sağlığı ve performansını geliştirecek, yeni teknolojilerin ürüne dönüşmesine katkı sunacak. Yarın Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü, bu yıl Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla anılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Yeşilay İstanbul'da anlamlı bir yarım maratona ev sahipliği yaptı. Tarihi yarımadada koşan binlerce sporsever sağlıklı yaşama dikkati çekti. Bağımlılıklarla mücadelede güçlü bir mesaj verildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 18 ilde yapılan operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Suç içerikli paylaşımlara ilişkin 2533 hesap ve kullanım

0: yaşadıkları sorunları doğrudan bakanlığa bildirebilecek. Filistin'in en büyük şehirlerinden ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e dair çalışmalar artık Türkiye'de yapılacak. İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle çalışmalarını yürütmekte zorluk çeken Uluslararası Kudüs Müessesesi İstanbul'da ofis açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın füze ve İHA'larla 40 gün içinde Rusya'yı yenilgiye uğratma planını yeni bir macera olarak nitelendirdi. Kiev'in hamleleriyle Pandora'nın kutusunu açtığını söyledi. Putin, sahadaki gerçekler temelinde barış görüşmelerine hazır olduğunu söyledi. ABD'de İsrail yanlısı lobilere yönelik kamuoyu tepkisi büyüyor. İsrail destekçisi Cumhuriyetçi politikacı Mike Rogers, İsrail yanlısı lobi grubu APEC'in kendisi için kampanyayı yürütmemesini istedi. Rogers'ın kampanya ekibinin artan İsrail karşıtı tespitlerin seçimde oy kaybettirmesinden endişe duyduğu belirtildi. ABD ve Kanada arasında tarife krizi derinleşiyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin %50'lik yeni gümrük tarifelerine misilleme açıklaması yaptı. ABD'den ithal edilen çelik, süt ürünleri ve elektronik gibi ürünlere 8 Eylül'den itibaren gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Carney, adaletsiz şartları kabul etmeyeceklerini vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün spor severleri 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 19'da Trabzonspor, Başakşehir Futbol Kulübü, Eyüpspor, Gaziantep Futbol Kulübü. Saat 21.30'da Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Göztepe Gençler Birliği. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Stüdyo Name.
1: Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Mehsem Özşimşir, programı hazırlayan Çiğdem Işık, Tomaisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları yerlerini aldılar. Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf, Ersin Çelik ve Yaprak Sayar ile birlikte seveceğinizi umduğumuz bir repertuar hazırladık sizler için. Bizlere eşlik edecek olan saz sanatçılarımız kemanda Turay Dinleyen, violonselde Serdar Açın, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazda Seyfettin Uraş. Efendim, programımıza rast makamıyla başlayacağız. Saz ustalarımızın seslendireceği rast peşrevle başlıyoruz programımıza. Kemani Tatyos Efendi'ye ait. Ardından koromuz seslendirecek yine Kemani Tatyos Efendi'ye ait Bir Gönlüme Bir Hali Perişanıma Baktım. Ve hemen ardından Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım diyeceğiz. Keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programımız Rast makamındaki eserlerle devam ediyor. Solo şarkılara geçtik ve benim çok kıymetli arkadaşım Ersin Çelik geldi mikrofona. Hoş geldin Ersin'cim.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Bize Rast makamında ne okuyorsun? Anonsunu senden alalım.
2: Fehmi Tokay'a ait bir Rast şarkı. Bir bakışla bağlanın zülfüne şeyda dili.
1: Zevkle dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık Ersin'cim. Efendim, Stüdyoname programımız Rast Eserler'le devam ediyor. Benim çok kıymetli arkadaşım Yaprak Sayar geldi mikrofona.
1: Merhabalar,
0: hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Yine Rast makamında çok güzel bir eser seslendireceksin.
1: Evet, Dramalı Hasan'ın bir Rast şarkısı.
0: Evet.
1: Unuttum seni ben, yüzüme gülme diyeceğim.
0: Zevkle dinliyoruz.

Gönlüne sağlık, ellerinize sağlık arkadaşlarım. Efendim yine sırada bir rast şarkı var. Sözleri Sedat Ergintuğ'a ait, bestesi Ferit Sıdal hocamıza ait. Bendeniz seslendirmek istiyorum. Bir gönül vardı bende henüz

0: Ellerinize sağlık. Efendim, İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Stüdyo Name programındasınız. Çok kıymetli arkadaşım Ayfer Er geldi mikrofona. Yine Rast makamında sizlerin çok sevdiği,
1: evet,
0: bir eserle
1: çok güzel bir Saadettin
0: seslenecek sizlere.
1: Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık. Efendim, Stüdyo Name programında Rast Şarkıların son eserine geldik ve Ayşe Eren Yusuf geldi, benim çok kıymetli arkadaşım. Hoş geldin Ayşe'cim.
1: Hoş bulduk Mehsem'cim. Tüm radyo başında bizleri dinleyen dinleyicilerimize de merhaba diyelim.
0: Bize çok sevilen bir şarkı okuyacaksın. Anonsunu senden alalım mı?
1: Tabii. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Erol Sayan'ın çok güzel bir şarkısını hep birlikte seslendireceğiz.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programına Hicaz şarkılarla devam edeceğiz. Mikrofona benim çok kıymetli arkadaşım Ayfer Er'i tekrar davet ediyorum. Ayfer'cim, seni böyle alalım mı? Bestesi Suat Sayın'a ait, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait çok sevilen bir şarkıyı seslendireceksin. Şarkının anonsunu senden alalım.
2: Anladım ki daha dolmamış çilem.
1: Efendim, şarkıya giriş taksimini Ali Osman Erdoğdular'dan rica ediyoruz.

0: Gönlüne sağlık. O güzel giriş taksimi içinde Ali Osman Erdoğdulara teşekkür ediyoruz efendim. Efendim yine Hicaz şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Yine benim çok kıymetli arkadaşım Ayşe Eren Yusuf geldi. Çok sevilen bir şarkı değil mi? Evet. Okuyacağın şarkı.
1: Provalarda.
0: Provada da evet böyle bir dayanamayarak hep beraber okuduk.
1: İcra ettik. Aynen, çok güzel bir hatıra oldu.
0: Anonsunu senden alalım mı?
1: Haber gelmez, gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı.
0: Efendim, şarkıya giriş taksimini Hakan Aydınlık'tan rica ediyoruz.

0: Gönlünüze sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Hakan'cığım senin de ellerine sağlık. Giriş Taksim için teşekkür ediyoruz. Efendim yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Yaprakçım geldi, Yaprak Sayar geldi mikrofona. Hoş geldin Yaprakçım.
1: Hoş bulduk tekrar. Şimdi ben de sözleri Orhan Şahik Gökya'ya, bestesi Arif Sami Toker'e ait bir Hicaz şarkı seslendireceğim. Çıksam şu dağların yücelerine diyeceğim.
0: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Eline sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, Hicaz makamındaki şarkılarımızla devam ediyoruz. Ersin Çelik geldi mikrofona. Yine sizlerin çok sevdiği bir eser değil mi Ersin'cim?
2: Evet, ünlü bir eser.
0: Senden alalım anonsunu.
2: Güftesi Sadık Şendil'e ait, bestesi Şekip Ayhan Özış'a ait. Gönlümde açmadan solan bir gülsün.
0: Zevkle dinliyoruz.

Gönlüne sağlık. Efendim, hiç vakit kaybetmeden bir Hicaz şarkıda ben seslendirmek istiyorum. Sözü ve müziği Yusuf Nalkesen hocama ait. Sizlerin de çok sevdiği bir eser. Gitmek mi zor, kalmak mı zor?

Ellerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Efendim, sevgili TRT Name dinleyenlerimiz, bir Stüdyo Name programının daha sonuna geldik. Programı sizler için ben Mehsem Özşimşir sundum. Programı hazırlayan Çiğdem Işık'tı efendim. Tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca idi. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları vardı bugün. Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf, Ersin Çelik ve Yaprak Sayar sizlere o güzel sesleriyle seslendiler. Efendim, bugün bize eşlik eden saz sanatçılarımız kemanda Turay Dinleyen, violonselde Serdar Açın, kanunda Devrim Ekiz, Utta Hakan Aydınlık, neydi Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazda Seyfettin Uraşidi.

Ankara Hicaz makamında harika bir şarkıyla bitirmek istiyoruz. Bestesi Zeki Duygulu'ya ait. Karabiberim diyeceğiz. Efendim, bir haftanız harika geçsin. Sağlık, mutluluk, huzur, mucizeler sizlerle olsun. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için gözler yarın Beştepe'de. Takip Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanıyor. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar yarın başlıyor. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Türk savunma sanayindeki yerli ve yenilikçi çözümler denizlerde de kendini gösteriyor. Trabzon'da geliştirilen modüler zırhlı kontrol botu Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi. Prototip aşamasındaki bot yüksek balistik korumasının yanı sıra modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk milli denizaltısı Mildan için çalışmalar sürüyor. Projede kritik malzemeler yerleştirilirken Havelsan yapay zeka destekli sistemle denizaltının teknolojik altyapısına katkı sağlayacak. Mildan Mavi Vatan'ın caydırıcı güçlerinden biri olacak. Türkiye'nin nörobilim merkezi Nörom, NATO'nun Diana ağına kabul edilen ilk ve tek Türk test merkezi oldu. 3 üniversitenin işbirliğiyle kurulan merkez uluslararası projelere test altyapısı sağlayacak. Nörom, insan sağlığı ve performansını geliştirecek yeni teknolojilerin ürüne dönüşmesine katkı sunacak. Yarın Mevlüt Kandili, Hazreti Muhammed'in doğum gününün 1501. yıl dönümü, bu yıl peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla anılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlitler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Yeşilay İstanbul'da anlamlı bir yarım maratona ev sahipliği yaptı. Tarihi yarımadada koşan binlerce spor sefer sağlıklı yaşama dikkat çekti. Bağımlılıklarla mücadelede güçlü bir mesaj verildi. Ankara-Konya'ya yüksek hızlı tren attı 15 yaşında. Hattın hizmete girdiği günden bu yana 22 milyon 800 bin yolcu taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hatta günlük ortalama 3500 kişinin seyahat ettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmetleriyle hastaların yanında oluyor. Türkiye genelinde 2026'nın ilk 6 ayında 2 milyonu aşkın ev ziyareti gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, güler yüzü ve emeğiyle şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum dedi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 18 ilde yapılan operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Suç içerikli paylaşımlara ilişkin 2533 hesap ve kullanıcı tespit edildi. 712 URL ile ilgili işlem yapıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara davetiye çıkardı. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Filistin'in en büyük şehirlerinden ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e dair çalışmalar artık Türkiye'de yapılacak. İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle çalışmalarını yürütmekte zorluk çeken Uluslararası Kudüs Müessesesi İstanbul'da ofis açtı. ABD'de İsrail yanlısı

gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Carney, adaletsiz şartları kabul etmeyeceklerini vurguladı. Spor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Mahmut Bilkin'in yönettiği Beyati faslını dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecindeki yeni aşama için gözler yarın Beştepe'de olacak. Takip Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplanacak. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin takibi için yürütülecek çalışmalar toplantının ana gündemi olacak. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde bu yıl 140 milyon tonla Cumhuriyet tarihi rekoru beklendiğini söyledi. Orman yangınlarında geçen yıla göre yaklaşık %25 azalma olduğunu belirten Yumaklı, müdahale süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday bir yükseköğretim programına yerleşti. Şimdi gözler üniversite kayıtları ve ek yerleştirme sürecinde. Elektronik ve yüz yüze kayıtlar yarın başlayacak. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Teknofest Mavi Vatan'da son gün de dolu dolu geçti. Festival alanındaki coşku yine bir an olsun azalmadı. 7'den 70'e herkes hem donanmanın gururu gemileri gezdi hem de savunma teknolojilerini yakından görme fırsatı buldu. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest Mavi Vatan ikinci yılında da ziyaretçilerine gurur dolu anlar yaşattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde etkinlik alanını ziyaret etti. Bakan Kacır, Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin deniz kuvvetlerindeki yerli ve milli üretim platformlarını milletimizle buluşturuyor, dedi. Türk Hava Kuvvetleri Gökvatan'daki caydırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. 5. Anajet Üssü Komutanlığından kalkan uçaklar Karadeniz'de eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı uçuş görüntülerini Gökvatan'daki caydırıcı gücümüz ve kararlılığımızla görevimizin başındayız notuyla paylaştı. Türkiye'nin Nörobilim Merkezi Nörom, NATO'nun dayan ağına kabul edilen ilk ve tek Türk test merkezi oldu. 3 üniversitenin işbirliğiyle kurulan merkez uluslararası projelere test altyapısı sağlayacak. Nörom, insan sağlığı ve performansını geliştirecek

Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü. Bu yıl peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla anılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Camilerde mevlidler okunacak, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışı İstanbul'da yapıldı. 64 ülkeden 2500 sporcu Asya'dan Avrupa'ya kulaç attı. Kanlıca'dan başlayan 6,5 kilometrelik parkur Kuruçeşme'de sona erdi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 18 ilde yapılan operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adana merkezli 6 ilde Kuytulcular suç örgütüne yönelik operasyonda 35 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul da yer alıyor. Yakalanan bazı kişilerin FETÖ ile bağlantıları da tespit edildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri kazalara davetiye çıkardı. Yurtta meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Filistin'in en büyük şehirlerinden ve İslam'ın ilk kıblesi Kudüs'e dair çalışmalar artık Türkiye'de yapılacak. İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle çalışmalarını yürütmekte zorluk çeken Uluslararası Kudüs Müessesesi İstanbul'da ofis açtı. Suriye, İsrail'le güvenlik anlaşması için diplomasi kapısını yeniden aralıyor. Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, müzakerelerin yakın zamanda yeniden başlayabileceğini söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması için büyük katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Biz Türkiye'nin desteğinden vazgeçmeyeceğiz, dedi. Spor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya ile karşılaşacak. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Name İstanbul stüdyolarında akustik name programıyla huzurlarınızdayız. Ben Ayşe Ekiz, bu haftaki akustik name yolculuğumuzda TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarıyla sizlerleyiz. Onların icralarıyla efendim Hüzzam Peşrev dinlediniz, Seyfettin Osmanoğlu'na aitti Peşrev. Ve hemen ardından Görmedim Uyusun Felek Amalime, Selanikli Ahmet Bey'e ve O Siyah Gözlerini Bir Daha Olsun Göreyim. Sözler Mustafa Nafiz Irmak, beste Saadettin Kaynağı. Bu eserleri dinlediniz. Bana eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımız kimlerdi? Kemanda Aydın Maroğlu, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, udda Hakan Aydınlık, bas gitarda Cenk Ersarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi'yi dinlediniz efendim. Yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterımız Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler. Saat 19'a değin Türk sanat müziğinin hüzzam şarkılarıyla sizlerle birlikte olacağız. Evet, şimdi sırada yine radyomuzun kıymetli saz sanatçılarından birine ait hüzzam bir şarkı var. Sevgili Talat Er bestesi, Güfte Cengizhan Altuntaş'a ait. Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam.

Ceylan Gözlüm bana eskisi gibi. Ne güzel bir şarkı değil mi eskilerden? Güfte Mehmet Erbulan, beste Erdoğan Berker. Rahmetli Faruk Tunaz okurdu bu şarkıyı da. Onu da yad etmiş olalım, rahmetli analım.

Sevgili arkadaşlar, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, şimdi sırada Güfte Ümit Yaşar Oğuzcan. Çok seviyorum bu şarkıyı, çok da isteniyor benden. Beste Ferit Sıdal. Yokluğun her dakika ölüm demek. Gitme, kal.

Efendim şimdi sırada güftesi Onur Şenli'ye, bestesi Üstad Avni Anıl'a ait bir eser var. Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur.

Ne güzel betimlemeler, nasıl anlatımlar bunlar. Yani içinde kaybolmamak mümkün değil. Evet efendim, sırada güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait bir şarkı var. Biliyorsunuz bugün günlerden hüzzam dedik. Onun için makam değiştirmiyoruz. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü? Derbederim, derbederim.

Efendim sırada Güfte ve Bestesi Neveser Kökdeş'e ait bir şarkı var. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın?

Evet, birazcık hareketlendik ama hüzzam buna pek müsaade etmiyor. Ne yapıyoruz tekrar? Hüzzamın o hüzünlü dünyasında kaybolmaya devam ediyoruz. Güfte Şayeste Hanım, beste Muzaffer İlkar. Kalbime koy başını doktor, nabzımı bırak.

Evet Aydın Varol. Teşekkür ediyoruz Aydıncığım. Eline sağlık. Ara Taksim'i dinledik kendisinden ve şimdi sırada canım benim, gülüm benim, bir demet gül dereyim mi diyeceğiz hep beraber. Güfte Fuat Edip Baksı, beste Rüştü Şarda.

Evet. Göz göze olalım demiştim. Ne de güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Tanju abicim, Aydıncım, Hakancım, elinize olduğu kadar dilinize, nefesinize de sağlık olsun. Evet, geldik Arif Sami Toker güfte ve bestesine. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş. Buymuş alın yazım.

Teşekkür ediyorum. Umarım bizlerin aldığı keyif kadar en az siz de keyifle dinliyorsunuzdur kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi de sırada güfte ve bestesi Yılmaz Yüksel'e ait hüzzam bir şarkı var. Beraber söyleyeceğiz bunu da inşallah. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi. Tanrı yazmış bize bizi. Sen benimsin, ben de senin.

Evet, bu şarkıyı sene 1999 rahmetli Ziya Taşkent'in yönettiği Radyo Sanatçıları konserinde seslendirmiştim ilk kez. Ve hemen o yaz maalesef o büyük felaket olmuştu. Bugün de 17 Ağustos. Bir kez daha rahmetle anıyoruz Ziya Taşkent'i ve o büyük faciada rahmete kavuşanları diyelim. Allah böyle felaketlerden korusun ülkemizi de dünyamızı da. Evet, bugün Akustikname programında ben Deniz Ayşe Ekiz ve kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, klarnette Tanju Erol, udda Hakan Aydınlık, bas gitarda Cenk Er Sarp, piyanoda Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi ileydiniz efendim. TRT İstanbul Radyosu'nun çok değerli saz sanatçılarıydı kendileri ve hüzzam şarkılarla dolu bir akustikname programı geçirdik. Şimdi geldik artık son şarkılara. Yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler idi. Bu programı yeniden dinlemek isterseniz bu gece saat 12'de ve pazar günü saatler 18'i gösterdiğinde yeniden huzurlarınızda olacağız efendim TRTname mikrofonlarından. Sıradaki şarkılar önce Alemin Evleri Çam'dan diyeceğiz. Bir Adana'ya uzanacağız memleketime. Sedat Öztoprak'a ait bestesiyle ve hemen akabinde de Saadettin

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.

0: günler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.
1: Muhteşem bir eserle başladık programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamında aşkın bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm.

Tüm karardı. Yıldırım Gürses'in sesinden dinledik. Bu akşam yine muhteşem eserler var sevgili dinleyicilerimiz. Saat 21'e kadar sizlerleyiz. Güzel bir zaman geçirmenizi diliyoruz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. İletilerinizi bekliyoruz. Aşkın Bahar'da Ümitler Vardı şarkısını Ankara Altındağ'dan dinleyicimiz Hüseyin Yüksel, Meral Özsan'a armağan etti, benden rica etti. Bugün Meral Özsan'ın doğum günü nedeniyle ilk şarkıyı ona armağan ediyorum, anons ederseniz çok sevinirim dedi. Meral Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. İlerleyen dakikalarda da yine kutlamaya devam ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada güftesi Sevim Yüce Alp'e, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Kürdi makamında sevilen çok güzel, keyifli bir eserimiz var. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz hep birlikte. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

Aşk dolu güzel bir eser dinledik Üner Coşkun Er'in ölümsüz sesinden. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Akşamın sesi hareketli eserlerle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırada güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Saadettin Kaynağ'a ait Uşak makamında çok sevilen unutulmaz bir eser var. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, gel de onun balı ol, gel al beni diye devam eden şarkımız. Kimlere armağan edeceğiz bakalım bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz? Uşak'tan Erol Özhan, iyi akşamlar akşamın sesine. Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Bu akşam güzel bir eseri bugün doğum günü olan canım eşim Meral Hanım'a armağan ediyorum. Emeklerinize çok teşekkürler, iyi akşamlar demiş. Meral Özhan'ın eşi Erol Özhan ilk kez yazıyor akşamın sesine. Erol Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Çok da güzel eşinizin doğum gününü buradan yazarak kutlamak da çok güzel incelik. Ne mutlu size diyorum. Harika bir eser armağan etmiş olacaksınız eşiniz Meral Hanım'a. Sivas'tan Adem Civelek, selamlar, iyi pazarlar demiş Adem Civelek, yeni dinleyicimiz. Adem Bey'e hoş geldiniz programımıza diyoruz. İzmir Bornova'dan Uğur, günaydın. Dilek Hanım, emeğinize gönlünüze sağlık, selamlar sevgiler demiş, teşekkürler. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri sevgili arkadaşı Abdurrahman Beşir ve sevgili eşi Fatma Beşir için istemiş. Okumaya devam edelim sevgili dinleyicilerimiz. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız selamlarını sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına, bana ve ekibimize armağan ediyor, teşekkürler. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk, güzel ülkeme iyi akşamlar. Sıradaki eseri eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela, Uzay'a, name dostlarına ve sizlere armağan ediyor.

demiş. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, Feryal öğretmenimiz de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Bana ve teknik ekibe kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri Filenin Sultanlarına armağan ediyor. Sıcak bir Mersin akşamından Gülten Duran, gönlünüzce bir akşam diliyorum demiş. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan sevgili arkadaşım Meral Özsan'a armağan ediyorum. Kıymetli Dilek Hanım ve ekibe sonsuz teşekkürler, iyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ederiz. İzmir'den Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Oğuz Onur ve Şevki Şahinoğlu için istemiş. Eskişehir'den İbrahim Kaçar, radyolarımıza, evlerimize hoş geldiniz, iyi ki varsınız demiş. Selamlarını göndermiş. Konya'dan Hatice Tuncer içten sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ailesine ve dostlara armağan ediyor. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, Başpınar Yaylası'na selamlar olsun, iyi ki varsınız TRT Name demiş. Teşekkürler. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Konya Akören'den İlkay Karabiber, mutlu bir yayın diliyorum. İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Mustafa Sağyaşar sizler için seslendiriyor. Bu güzel eseri hep birlikte dinliyoruz.

Mustafa Sayyaşar'ın güzel yorumundan dinledik. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir. Sırada Zeki Duygulu imzasını taşıyan, yine Uşak makamında, dillerden düşmeyen hepinizin bildiği harika bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Dikili'den Güler Sunar Karahan gönül dolusu selamlarını sevgilerine göndermiş. Sıradaki eseri Adnan Yıldız, Feyzi Akşen, Semir Kelle ailesine, Mehmet Andız, Hüseyin Güden, Osman Çokyaman, Sıdıka Tavukçu ve tüm TRT Name dostlarıyla ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese selamlar, sevgiler. Bu beğendiğim programda değerlemekleri geçenlere teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ederiz. Alanya'dan Dilek Yıldız da bizlerle birlikte, en güzel akşamlar akşamın sesine gelsin demiş. Teşekkürler. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, ekibimize, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya, ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor.

Teşekkür ederim. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar size selam olsun. Çamlıcalı Bir Yar Sevdim adlı eser istiyoruz demiş. Ruha mana katan güneş yaksın, ısıtsın, kalbe dokunan bir el olsun, güzel bir haftamız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı, güzel şarkıyı size armağan ediyoruz. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına armağan etmiş. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey. Teşekkür ederiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım dostlar da demiş. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizlerle birlikte. Nihayet güzel günlerimizin ikincisi de geldi. Senin seçtiğin birbirinden güzel Türk sanat müziği şarkılarını dinlemek bana çok büyük zevk veriyor. Yarın benim doğum günüm, benim için seçeceğin şarkıyı sana ve tüm sevdiklerime ve TRTname dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Kadriye Cangir'in doğum gününü şimdiden kutluyorum, yarınmış ama sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyorum Kadriye Hanım size sevdiklerinizle birlikte. İyi ki doğdunuz diyorum. Şükrü Özdamar Nide Bor'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Mutlu, huzurlu bir pazar günü olsun demiş. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar, ayrıca Zafer Özkar'ı, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz için istiyorum demiş. Ben de Nurhayat teyzeye buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Güzel günler diliyorum. Unutmuyorum, her zaman sizlere sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili dinleyiciler. Güzide Kasacı'nın sesinden dinliyoruz. Harika şarkıyı sizlere armağan ediyoruz. Sevda öyle müşkül ki onu çekenler bilir.

Saatlerimiz 19.23'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor. Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz muhteşem bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletiler, sevgi dolu mesajlar ulaşmaya devam ediyor. Çok güzel iletiler geldi. Kimlere armağan edeceğiz bakalım sıradaki şarkımızı? Musa Aytu İzmir'den bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı dostu Güven Çiçek, damadına, biricik kızına, aynı zamanda bugün doğum günü olan torunu Eliz Mila'ya armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş. Her zaman olduğu gibi harika şarkılar ve sunum. Tebrikler, başarınız daim olsun demiş Musa Aytu. Çok teşekkür ederim bu güzel dileğinize. Ve doğum günü olan torununuz Eliz Mila'ya sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyoruz. Sağlıkla büyüsün inşallah diyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu, iyi akşamlar benim sarı papatyam. Kendimi dün akşam pek dinleyemediğim için kötü hissettim. Bu kadar kanımıza işledin sarı papatyam, sensiz olmuyor demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdıka Hanım'a. Sıradaki eseri Trafikle Boğuşan Damadı Selçuk, kızı Özlem, torunları Melike, Semih, Seven Kurtboğan Savtekin'e, Suna Koçak teyzeye, tüm TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener, hayırlı akşamlar, sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle birlikte yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı diyerek bizden bir şarkı istemiş. Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Musa Özçelik ve tüm dinleyenlere armağan ediyor. Hatay 4 Yoldan İbrahim Yıldırım selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar dileğini göndermiş bizlere. Amasya'dan Abdullah Ertürk, akşamın sesi programına, dinleyicilere ve sunucumuz Dilek Hanım'a sıradaki şarkıyı ve kendime armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel sevgilerini göndermiş. Tüm şarkıları ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. Ankara'dan yine Muharrem Yorulmaz, güzel bir akşam olsun demiş sıradaki eser ekibimize ve tüm dostlara armağan ediyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt, emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm name dostlarına selamlarımı gönderiyorum demiş. Kandıra Mülki Şah Suvar mahallesinden Murat Şükür, TRT name dostlarını selamlamış, iyi akşamlar dilemiş. Yeşille mavinin iç içe olduğu Karadeniz'in Şirin ilçesi Ünye'den başkente merhabalar demiş Murat Odabaşı, ekibimizi selamlamış. Musiki'nin kalbi TRT Name'nin gönülleri mest eden programı Akşamın Sesi diyerek övgülerini göndermiş. Bize çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden, TRT Name dostlarını ve ekibimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e ve Japonya'dan Yamaç Şahin Bostancı'ya armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt, hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri ailesine, torunlarına, name dostlarına ve bize armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı, sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRT Name dostlarına ve Gürcan Demirel'e armağan ediyor. Selami Şahin'e ait muhteşem şarkıyı sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Sev beni, beni. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere de armağan ediyoruz.

Adım sarhoşa çıkmadan, bir meçhulde kaybolmadan, rüzgarlarla

Muhteşem bir şarkı dinledik Zeki Müren'in sesinden, Sev Beni Beni. Akşamın sesi yine muhteşem bir eserle devam ediyor. Bu kez Zeki Müren'e ait bir eseri. Yine güçlü bir ses Muazzez Abacı'nın sesinden dinleyeceğiz. Hepinizin sevdiği harika eser sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz. Yunanistan Batı Trakya Gümülcine'den Cevat Abdurrahman sevgilerini göndermiş. Gümülcine Türk Sanat Müziği Dostları Derneği üyeleri ve sizler için sıradaki eseri istiyorum demiş. Biz de Gümülcine'ye Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Almanya'dan Fatma Ateşok ekibimize kucak dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Mutlu pazarlar diliyor. Sıradaki eseri bize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Fatma Hanım'a Almanya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı.

gönderiyoruz. Beyhan Talas, merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Mersin'den Adana'ya doğru eşimle beraber gidiyoruz demiş. İyi yolculuklar diliyoruz size. Sıradaki şarkıyı tüm dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Balıkesir Altınoluk'tan Su Güneş, canım kızım iyi akşamlar. Sıradaki şarkıyı sana, aileme, torunlarıma, orada çalışan arkadaşlarına armağan ediyorum bir tanem demiş. Teşekkür ediyoruz. Artvin Arhavi'den Hürmet Özdemir selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu, zevkle dinliyorum demiş. Sıradaki eseri annesi için istemiş. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Ayvalık'tan gelen yeğenleri, kızı saat 19'da seni dinliyor olacağız demiş. Bu akşam yine sizin seçtiğiniz bir eseri ekibinize, kendime, kızıma, yeğenlerime, Sıdıka Tavukçu'ya ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Ben de sizlere, çocuklarınıza sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Harika bir şarkı armağan edeceğiz. Samsun'dan Seniha Cengizhan da bizlerle birlikte. Bu kadar yorgunluktan sonra muhteşem program, muhteşem eserlerin yayınlandığı akşamın sesi bana çok iyi gelecek biliyorum demiş. Ben de kendinizi bu kadar yormayın diyorum, dinlenmenize bakın diyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki eseri eşi Mehmet Bey'e, manevi kızım Dila'ya, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarıma, name dostlarıma, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz manevi kız kardeşim Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı da şu anda bizlerle birlikte, TRT Name dostlarını ve bizi selamlamış. Teşekkürler, biz de buradan Japonya'ya kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sıradaki şarkıyı öncelikle Türk halkının biriciği Utsunomiya'nın fahri hemşehrisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve ekibine, Dünya Tatlısı Fazilet Anne'ye, Hatice Okur'a, Meral Özsan'a, İzmit'in Şirin Ablası Gülten Ablam'a ve Mediha Şen Sancakoğlu'na armağan ediyorum. Kabul edin demiş. Teşekkür ediyoruz. Muazzez Abacı'nın ölümsüz sesinden dinliyoruz Zeki Müren'e ait Suzinak makamındaki muhteşem eseri sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan, yazmaya fırsat bulamayan sessiz dinleyicilerimize armağan olsun.

Muhteşem yorum Muazzez Abacı'nın sesinden dinledik. Sevgili dinleyiciler, şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Sırada güftesi Sabih Gözen'e, yine bestesi.

Zeki Müren'e ait bu kez Nihavend makamında yine unutulmaz aşk dolu bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? İstek şarkılardan da biriydi. İbrahim Özdemir bu şarkıyı istemişti. Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını sevgilerine göndermiş. Yine hafta sonunun en güzel, en cıvıl cıvıl programı Akşamın Sesinde sanat müziğimizin doyumsuz namelerini güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz diyerek sıradaki şarkıyı kendisine, sarı papatyamız Dilek Hanım'a ve bugün doğum günü olan değerli nami arkadaşım ablam Meral Özsan'a ve Akşamın Sesi dinleyenlerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz İbrahim Özdemir'e. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan değerli nami dostumuz Meral Özsan ve eşi Erol Bey ve bizleri hayata bağlayan torunum Beliz Bebeğe armağan ediyorum demiş. Beliz Bebeği, tatlı bebeği buradan sevgiyle kucaklıyorum, yanağına bir öpücük gönderiyorum. Allah sağlıkla büyümesin nasip etsin, mutlu güzel uzun yıllar nasip etsin. Harika.

diyerek sıradaki şarkıyı bize eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur ve Emre Bakır'a armağan ediyor. Kübra Oktar, Ankara'dan iyi akşamlar. Dilek Hanım, sizi ve programınızı büyük bir zevkle dinliyorum. Ama sayfanıza bugün dahil oldum sanırım, başarılarınız daim olsun demiş. Kübra Oktar yeni dinleyicimize, programımıza hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz. Fethiye'den Eylem Erdoğan, Dilek Hanım bugün ev temizliği yaptım. Şimdi sizi dinliyorum, yorgunluğumu atıyorum demiş. Benim seçtiğim bir eseri eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Burdur'dan Orhan Şencan, programınızı sevgiyle dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri tüm TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Salih Kurt ve tüm Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Emeğin başkenti Zonguldak Şirin ilçesi Çay Cuma'dan Saffet Bilir ekibimize, bana ve dinleyicilerine selamlarını göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri müziksever arkadaşları Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a armağan ediyor. İzmir Karaburun Mordoğan'dan Arif Beşdemir de bizlerle birlikte. Bir yandan bayan voleybol maçımız, diğer yandan TRT Name'yi dinliyorum. İkisini bir idare edeceğiz demiş. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sıradaki şarkıya beni de ortak eder misiniz demiş. Tabii ki ortak ederiz. Harika bir şarkı armağan edeceğiz. Kanlıca'dan Nejat Akın, bu güzel programın yapımcısı Dilek Hanım ve dinleyen herkese selamlar demiş. Tüm şarkılar programı dinleyenlere ve bizlere, Nevin, Gülden, Özgür ve bir tanemiz turnamıza olsun diyorum demiş. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Feyzi Akşen, Ümit Kaya Çelebi, Mustafa Ayla Aydemir, Mehmet Andız ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Arzu Karaçelik, güzel bir pazar akşamından herkese selamlar, iyi yayınlar demiş. Sıradaki eseri kendisine, eşi Murat Bey'e, Kuşadası'nda bizleri dinleyen Osman Erdem ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. İzmir'den selamlarını göndermiş. Dinar'dan Feyzi Akşen, iyi yayınlar diliyor. Uşak'tan TRTname müdavimlerinden bugün doğum günü olan Meral Özsan'a ve eşi Erol Özsan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Fikri Aksoy, Erbaa'dan bizleri selamlamış. İyi dinlemeler, dinleyiciniz bol olsun demiş. Teşekkür ederiz. İzmir'den Erdal Cingöz, Filenin Sultanları için bir şarkıyla renk verelim bu pazar akşamına demiş. Başarılar diliyoruz biz de. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Turan selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Afşinli müzikseverlere armağan ediyor. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Haldun Bey'e, ablası Remziye Hanım'a, name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Yüksel Uzel'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Beklenen şarkı.

aşk dolu bir eser dinledik sevgili dinleyiciler. Umudum sen ol diye umut koydum adını. Güftesi Rüştü Okyar'a, bestesi Murat Demirhan'a ait bu güzel aşk dolu eseri Vedat Çetinkaya seslendirdi. Saatlerimiz 19.53'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz. TRTname Akşamın Sesi paylaşımına iletilerinizi yazarak kendinize, sevdiklerinize güzel şarkılar armağan edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sırada güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Nihavend makamında çok güzel bir eser var. Hangi dinleyicilerimize armağan edelim? Mersin Çamlı Yayla'dan Yasemin Yiğit sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Şarkılardan bir tanesini benim için çalar mısınız demiş. Tabii ki armağan edeceğiz güzel şarkımızı size. Merzifon'dan Zeki Özceylan huzurlu akşamlar diliyor, selamlar olsun demiş. Teşekkürler. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle birlikte şükür kavuşturana binlerce şükürler olsun demiş. Afiyet sağlık dilemiş, bizlere selamlarını göndermiş. Özdere'den Jale Özen, saat 19'u bekliyoruz yine her zamanki gibi keyifle dinleyeceğim, sevgiler demiş. Teşekkürler. Gaziantep'ten Nail Satıl, Dilek Hanım programınız o kadar güzel ki burada yayına katılan dinleyiciler birbirlerine saygı ve sevgi duyuyorlar. Sosyal medyayla arkadaş oluyorlar, birbirlerini tanımaya çalışıyorlar. Onun için şahsınıza tüm emeği geçen yayın ekibine teşekkür ederim. Tüm eserleri programınıza

Katılan dinleyen musiki dostlarına ve yayın ekibine armağan ediyorum. Sağlıklı mutlu yaşamlar diliyorum demiş Nail Bey. Çok güzel dileklerde bulunuyor. Çok güzel mesajlar gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Programlarımız dinleyicilerimiz arasında sevgi köprüsü oluyor. Umarım böyle olmaya da devam eder. Teşekkür ederim. Mersin Çay Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu akşamlar diliyor. Köyceğiz'den sesleniyorum bu akşam sizlere demiş. Bu güzel programda sizlerle olabilmek için hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu güzel programı bizler için hazırlayan ve bu programı emeği geçen tüm TRT Name çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Sıradaki şarkıyı Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, tüm name dostlarına, Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Ankara'dan Meral Menekşe Özar'da yeni mahalleden selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser Yalnız Bana Gelsin, İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nilgün Balkanlı sizler için seslendiriyor. Çok güzel eser. Islanmış gözlerin, ağlıyorsun sen.

Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Akşamın sesi muhteşem şarkılarla devam ediyor. Sırada aşk dolu bir eser var sevgili dinleyiciler. Sizlerden sevgi dolu iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden Osman Ölçer, tüm yurduma selam olsun, her gününüz bir önceki günden daha güzel olsun, mutluluk evlerinizden hiç eksik olmasın diyerek güzel dileklerini yazdığı bir mesaj göndermiş. Sıradaki şarkıyı Paris'te yaşayan dostu, ağabeyi Hasan Taşdemir'e armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyama, mutlu akşamlar, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRT Name dostlarına armağan ediyor. Trabzon'dan Ali Aydoğdu selamlarını göndermiş bize. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize, eşi Saynur Hanım'a, torunları Duygu.

Kıvanç, Göktuğ, Elif Selcan, Efe Ahmet Yiğit, Elanur, Yağız Özçelik'le Mustafa Mingil, müdürleri ve yeğeni Profesör Doktor Arif Çerçi'ye armağan ediyor. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan Ali Yöntem akşamın sesine sevgiler, mutlu yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler. Şansına çıkan şarkıyı damatları Mücahit Güven, Mehmet Şimşek, torunları Ramazan Yöntem, Hüseyin Güven, bana Rezan Çatalbaş'a armağan ediyor. Teşekkürler. Ayşe Erbay Sakarya'dan Karasu'dan bizlere selamlarını göndermiş. Sarı papatyamız seni çok seviyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Sıradaki eseri Yakamoz 1'deki arkadaşlarına, çok sevdiği Erbay ailesine, bize armağan ediyor. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu da bizlerle birlikte TRTname dinleyen güzel insanlara iyi akşamlar demiş. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan ekibimize ve akşamın sesini dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Adana'nın Büyük Sofulu köyünden Nesihan Yakar sevgilerini göndermiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Dilek Hanımcığım sarı gülüm demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed'e, oğlu Mustafa'ya, canından çok sevdiği kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya Kaan, kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, Yakar ailesine, Name ekibine ve tüm TRTName dostlarına armağan ediyorum demiş. Balıkesir'den Müjgan Adıgüzel Yerci de bizlerle birlikte. Akşamın sesi, mutlu akşamlar diliyorum. Seçili eserleri keyifle dinliyorum. Sevgilerim sizlere demiş. Çok teşekkür ederim. İstanbul Şile'den Nazire Metin, akşamın güzel sesine merhabalar. Dilek Hanımcığım evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri kıymetli annesine, kıymetli evlatlarına, bize, Name dostlarına armağan ediyor. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum demiş. Ve Uşak'tan Meral Özsan da bizlerle birlikte, doğum günü olan dinleyicimiz. İyi akşamlar Ankara Radyosu'nun yıldızı akşamın sesine, canım Dilek Hanımcığıma iyi yayınlar diliyorum. Bugün benim doğum günüm. Bu vesileyle güzel bir eseri ailem, doğum günüm nedeniyle beni telefon ve mesajlarıyla onore eden tüm Name dostlarımıza, sevgili bütün çiçeklerin adını taşıyan güzel kardeşim Dilek Hanım'a, Utsunomiya'dan ileti gönderen Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Sizleri çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler demiş. Meral Hanımcığım, siz de benim programım başladığından beri her zaman desteklerinizi esirgemediniz. Hep programa katıldınız. İyi ki varsınız diyorum. Doğum gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyorum sevdiklerinizle birlikte ve bu güzel şarkıyı sizlere armağan ediyorum. Güftesi Perihan Altındağ Sözeri'ye, bestesi Cemil Dereli oğluna ait Kürdili Cazkar makamında aşk dolu bir eseri sizlere armağan ediyoruz. Ali Osman Akkuş'tan dinliyoruz. Peteklerin balı sensin, çiçeklerin dalı sensin.

Sırada güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Hüzzam makamında sevilen bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Mediha Şen Sancakoğlu seslendiriyor. Benim şu yollardan üzgün geçtiğim senin yüzünden.

Akşamın sesi yine güzel bir eserle devam ediyor. Şekip Ayhan Özışık imzasını taşıyan Hicaz makamında çok anlamlı, güzel bir eser sevgili dinleyiciler. Sizlerden bizlere sevgi dolu iletiler ulaşmaya devam ediyor. Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Selami Kabakçı TRT Name dostlarını selamlamış, sıradaki eseri tüm name dostlarımıza armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Selami Bey, teşekkür ederiz.

Hatice Çokur Antalya'dan turunç kokulu sevgilerini selamlarını göndermiş. Bugün 23 Ağustos Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla minnetle anıyorum diyerek sevgilerini göndermiş. Akşamın Sesi programı dostluklar arasında büyükelçi görevini yapıyorsunuz Dilek Hanımcığım. TRTname sayesinde yeni dostluklar kuruyoruz demiş. Övgülerini göndermiş bize, teşekkür ederim. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan Meral Özsan'a, Burdur'da bulunan Fazilet Anne'ye, Yamaç Şahin Bostancı'ya, kardeşi eniştesi Ayşe Remzi Kartal'a ve kendisine armağan ediyor. Çamlıbel'den Selahattin Günaydın da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm sevdiklerine armağan ediyor. Didim'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar dilemiş. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, sıradaki eseri yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Feyzi Akşen, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Murat Odabaşı ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, Antalya TSM Korosu'na koro şefleri Ömer Altunbaş, Emine Altunbaş, İsmail Bahasürel San konservatuar hocalarına armağan ediyor. Evet, şarkımızı dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mehmet Galip Sokullu'dan dinliyoruz. Düşünme öyle derin, sonu yoktur kederin.

kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler bizlere ulaşmaya devam ediyor. Midya Şensancakoğlu hocam İstanbul'dan sevgilerini, selamlarını gönderdi. Şarkı için teşekkürlerini gönderdi. Seni çok seviyorum, başarılar daim olsun dedi. WhatsApp'tan gönderdi. Midya Şensancakoğlu hocama çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Kadir Şarman hocamdan bir mesaj ulaşmış. Kıymetli sanatçımız, bestekarımızdan, akşamın sesinde yine güzellikler yaşıyoruz. Sevgili Dilek ve yayın ekibine teşekkürler. Musikimizin geniş yelpazesi içinden araştırıp az okunan şarkılara da yer verdiğiniz için musikimiz adına şükranlarımı sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Kadri Şarman hocama, çok mutlu ettiniz beni. Yani demek ki fark ediliyor. Evet, arşivlerden çıkartıp da dinletmeye çalışıyorum sevgili Kadri hocam. Az önce Vedat Çetinkaya'nın da söylediği bir şarkı, Umudum Sen Ol diye umut koydum adını. Nice güzel şarkılar var hocam. Sıradaki şarkıyı TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum, sevgiyle kalın demiş. Çok teşekkürler Kadri Şarman hocam. Sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum size. Akif Özüşen hocamdan Ayvalık'tan bir mesaj ulaştı bize. İyi yayınlar diliyor. Eşi Yasemin Hanım'la birlikte beni dinliyorlar. Her zamanki gibi program çok güzel demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı sevgili eşi Yasemin Hanım'a ve tüm dinleyicilere armağan ediyor. Ben de Akif Özüşen hocama ve eşine buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ankara'dan kıymetli sanatçımız Turhan Öge'den de bugün yine bir mesaj geldi. Yine bir güzel bir pazar akşamından herkese merhaba demiş Turhan Öge, kıymetli sanatçımız. Akşamın Sesi programının yapımcısı, sunucusu sevgili Dilek Hanım'a ve ekibine böyle güzel bir program hazırladıkları için tüm dinleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki eseri Kuşadası'nda bulunan sevgili dünürüm İsmail Metin Kaya ve değerli ailesine armağan etmek istiyorum demiş. Teşekkür ediyorum Turhan Öge'ye güzel düşünceleri için. Çok teşekkürler, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan da bir mesaj ulaştı bizlere. İstanbul Nişantaşı'ndan sevgiler TRTname dinleyicilerine, Akşamın Sesi ekibine, sevgili Dilek Hanım'a. Her zaman olduğu gibi radyolarımızın orkidesi sevgili Dilek Hanım, bu akşam da yine tüm yüreğiyle geçmişi, yüzyıllara dayanan musikimizin en sevilen örneklerinden bir buket yapmış. Aslında radyo ve Kültür Bakanlığı'nın en önemli görevlerinden bir tanesi musikimizi doğru icralarla yarınlara taşımaktır. Bunun en güzel örneğini sevgili Dilek Hanım kendisi için tahsis edilen bu kısa sürede yerine getirmeye çalışıyor. Dilerim bu süre biraz daha uzatılır. Öncelikle musikimize göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve destek için bir sanatçı olarak kendi adıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize gönlünüzce bir hafta diliyorum sevgilerimle demiş. Ne kadar güzel bir mesaj, okurken çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum sevgili Uğur Çınar, kıymetli sanatçımız. Sizlerin, hocalarımızın bu düşünceleri bizlere kuvvet veriyor, motive ediyor. İyi ki varsınız diyorum, kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sırada Akif Özüşen'den dinleyeceğimiz Erol Sayan'a ait Nihavend makamında aşk dolu bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyicilerimize de armağan edelim bu güzel eseri. Ankara'dan Adnan Yıldız muhteşem eserleri zarif sunumuyla bize dinleten sevgili Dilek Hanım Efendi'ye Ankara'dan en içten sevgilerimle merhaba. Şansıma çıkacak eseri bu programa emek veren hanımefendiye ve kendime armağan ediyorum. İyi ki varsın, sağlıkla, mutlulukla geçecek, uzun ömürlerin olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte. Güzel akşamların kalplerde her zaman özlenen, dinlenen program Akşamın Sesi. Sevgili Dilek Esen yapımcımız bizleri coşturuyor. Bizlerde büyük emeği var. Hepimize çok güzel şarkılar dinletiyor, eşit davranıyor demiş. Nefesine sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nadide eserlerle kalplere, ruhuma doluyor, aydınlatıyorsunuz demiş. Sıradaki eseri bana, ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkürler. Yüksel Topal sıradaki eseri kendisi için istemiş. Hayırlı akşamlar diliyor. Akhisar'dan Cemal Oskay iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Sinop'ta bulunan arkadaşı şair Ayhan Yılmaz'a armağan ediyor. Güzel sunum için Dilek Hanım'a teşekkür ediyorum demiş.
Ben teşekkür ederim. Adana Tufan Beyli'den Macide Demirhan Bozbulut içten sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, name dostlarına, kıymetli ailesine, can kardeşi Mehmet Akif'e armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına ve ekibimize armağan ediyor. Ayvalık'tan Eyüp İşler müzisyen hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Şule İşler, eniştesi Akif Özüşen, ablası Yasemin Özüşen'e, bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'den de bir mesaj ulaştı. Güzel bir mesaj. Her pazar akşamı olduğu gibi bu akşam da balkonumuzda arkadaş grubumuzla beraber radyomuz açık, TRT Name'yi dinliyor. Çaylarımızı yudumluyoruz. Sevilen, sayılan spikerimiz Dilek Hanım'a sevgilerimizi gönderiyoruz demiş ve bana övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Hep sen geleceksin diyerek boş bıraktım kalbimi. Akif Özüşen sizler için seslendiriyor bu aşk dolu eseri.

Sırada Baki Duyarlar imzasını taşıyan Rast makamında muhteşem bir eser var sevgili dinleyiciler. Ela Altın seslendirecek, bakalım kimlere armağan edeceğiz. Erdek'ten Gülsefa Koçyiğit Can Bolat gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Gönülden gönüle musiki yolculuğu.

Umuzda eşsiz maviliklerimizin kekik kokulu dağlarımızdan çam kokulu diyarlara giden gönlümle sizlerle olmanın hazzıyla akşamımız güzel olsun hep sevgiyle gönülden aşkla kalınız demiş. Teşekkür ediyorum. Niğde Gümüşler kasabasından Fatma Güngör Yüceer mutlulukların güzelliklerin bol olduğu akşamlar diliyorum demiş. Sizleri zevkle dinliyorum diyerek eşi Ali için tüm dinleyenlere ve kendisine bir şarkı armağan etmemizi istemiş. Güzel de bir şarkı armağan olacak sizlere. Muazzez Güler Atabey, Çanakkale'den selamlar, sevgiler demiş. Hepimizi selamlamış. Çasemder Türk Sanat Müziği üyesiyim, yeni katıldım aranıza. Değerli Turhan Öge hocamızın sayesinde inşallah sizlere ulaşabildim. İstek eserim var. Sıradaki eseri değerli hocam Profesör Doktor Oğuz Karakaya'ya, değerli şefim İlknur Mert'e ve kor arkadaşlarıma, değerli Turhan hocama, TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. İstediğiniz şarkıyı dinletemiyorum çünkü ben listeyi daha önceden hazırladığım için istek şarkı olarak değil de bizim seçtiğimiz güzel şarkıları sizlere armağan edeceğiz ve bu şarkımızı size armağan etmiş olacağız. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki yayınlar diliyor. Sıradaki eseri resim ritim kor arkadaşlarına armağan ediyor. İsveç'ten Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sizi çok seviyoruz, selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Çorlu'dan Hatice Kaymak Solak selamlarını, sevgilerini göndermiş. Gaziantep'ten Murat Demir, Zeki Müren'den Şimdi Uzaklardasın şarkısını istiyorum demiş. O şarkıyı programımızın ortalarında dinlettik Murat Bey. Umarım dinlemişsinizdir. Adana'dan Sariye Demirhan Göre, Dilek Hanım evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri kardeşi Mehmet Akif'e ve bizlere armağan ediyor. Ayşe Şahin, yeni dinleyicimiz Kayseri'den yazmış. Ayşe Hanım'a hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki şarkıyı TRTname dinleyenlerine armağan ediyor. Cevat Özcan, güzel bir yayın dileğiyle akşama sesi yapımcıları, sazendeleri ve başarılı sunucusu Dilek Hanım'a, TRTname dinleyenlerine iyi akşamlar diliyoruz. Tatil beldesi Akçay'dan selamlar, sevgiler demiş. Cevat Özcan'a hoş geldiniz diyoruz. Sevgili eşim Deniz'le 46. evlilik yıl dönümümüz için uygun gördüğünüz bir eseri eşime ve TRTname dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Cevat Bey, nice mutlu yıllar diliyoruz eşinizle birlikte. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun. İsterseniz şimdiki şarkıyı, isterseniz Emel Sayın'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyı ya da daha sonra Uğur Çınar'dan aşk dolu bir eser gelecek. Onu armağan etmiş olalım. Siz dinlemeye devam edin. Adana'dan Numan Seymenoğlu telli turnalar eşliğinde selamlarını, sevgilerini göndermiş. Her zamanki gibi değişik, çok tatlı bir mesaj göndermiş. Pırlantamız Dilek Hanım pembe güle konmuş bülbül gibi şakırken, muhteşem eserler karşısında kalbim bir keman taksimi, bir ut taksimiyle eşlik eder gibi kendinden geçmeye devam ediyor. Bu duygularla tüm kalbi temiz insanlara saygılarımı sunarım demiş. Numan Seymenoğlu'na da isterse bu şarkıyı armağan ediyoruz, isterse Emel Sayın'dan bir sonraki şarkıyı armağan edeceğim. Dinlemeye devam edin. Hangisini isterseniz ona ortak olabilirsiniz. Ela Altın sizler için seslendiriyor dillerden düşmeyen eseri Ben Küskünüm Feleğe, Düştüm Bitmez Çileye. Ardından da güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Segah makamında dillerden düşmeyen bir eseri Emel Sayın seslendirecek. Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine.

Muhteşem bir şarkı değil mi sevgili dinleyiciler? Dinlerken duygularımız coştu, bizi aldı, geçmişe götürdü. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Segah makamında unutulmaz güzel eseri Emel Sayın seslendirdi. Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine. Dinlemekten bıkmadığımız şarkılardan biriydi sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 20.42'yi gösteriyor, akşamın sesi. Uğur Çınar'dan dinleyeceğimiz bir eserle devam ediyor. Öncesinde güzel bir saz eseri dinleyeceğiz. Saz semaisi Nihavent makamında Dürri Turan imzasını taşıyan, ardından Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Ömer Bedrettin Uşaklı'nın mısralara döktüğü, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Nihavent makamında bestelediği eseri Uğur Çınar seslendirecek. Akşamı süzme deniz renginden gözüm yandı. Hep birlikte önce saz semaisini dinliyoruz, ardından Uğur Çınar'a kulak veriyoruz.

Akşamı süzme deniz renginden gözüm yandı bu harika eseri Uğur Çınar seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonlarına yaklaşırken hareketleniyoruz sevgili dinleyiciler. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler selam ederim demiş Adana'dan Sevda Demirhan. Eşi Akif'le birlikte büyük bir keyifle dinlediklerini belirtmişler. Sıradaki eseri eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Datça'dan Semiha Sevindik Varol da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş sıradaki şarkıyı. Kardeşi Ertuğrul Sevindik, eşi Ferda Hanım, eşi Nurettin Bey yeğenine, sarı papatyamız dilekçime ve kendime armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederim. Mardin Taşucu Boğsak Adası'ndan Ülkü Demirhan Ergü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesine, babasına, eşine, oğullarına, kardeşlerine ve Mehmet Akif Bey'e armağan ediyor. Adana'dan Sariye Demirhan Göre, Dilek Hanım evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki eseri kardeşi Mehmet Akif'e ve tüm dinleyenlere armağan ediyor. Oktay Can Türk sizler için seslendiriyor. Şu gelen atlı mıdır, yavrum sorun Bağdatlı mıdır?

Sevgili dinleyiciler, Ela Altın Hocam'dan Ayvalık'tan bir mesaj geldi WhatsApp'ıma. Canım Dilekçiğim, güzel programınızı dinliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma selamlar, sevgiler. Hepinizi öpüyorum demiş. Ela Altın Hocam'a buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. İsmet Ağa'ya ait Karciğer makamındaki eseri Serdar Kaşıkçılar seslendiriyor. Bu kış hanım İstanbul'a taşındı.

programımızın son şarkısını Serap Kuzey seslendiriyor sevgili dinleyicilerimiz. Neyleyim neyleyim ben böyle yari ve programımız burada sona eriyor. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel, samimi, içten, sevgi dolu mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Bu akşam gerçekten çok sayıda iletimiz geldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Gelecek hafta cumartesi akşam, akşamın sesinde muhteşem eserlerle tekrar buluşmak dileğiyle. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiler.

0: Eski Musiki. Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, udda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez, violonselde Seher Erkan, ritim sazda Mustafa Şekerli, solistimiz Burcu Göktürk'e eşlik edecekler. Tomay serimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Bu hafta Eski Musiki'de Ağustos ayında yitirdiğimiz bestekarların eserlerinden seçme örneklerle yad edeceğiz onları. Programımıza banttan kaydımızla merhaba diyoruz. 27 Ağustos 1978'de yitirdiğimiz Udi Hrant Kenkiloğlu'nun Ud Taksimi akabinde bestekarın sözleri de kendisine ait Hüseyin'in şarkısını Gönül Söylemez'den dinleyeceğiz. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım seni, eller mi saracak?
1: Hüseyin'i Taksim.

Kıymetli dinleyenler, şimdi 9 Ağustos 2001'de kaybettiğimiz Tamburi Ferit Sıdal'ın Rast makamındaki metalini icra edecek sanatçı arkadaşlarım. Akabinde bestekarın aynı makamdaki şarkısıyla solistimiz Burcu Göktürk gelecek mikrofona. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış. Tertemiz hislerini günah nedir katmamış.

Efendim sırada 8 Ağustos 2021'de aramızdan ayrılan üstad sanatkar, TRT İzmir Radyomuz şeflerinden Uğde Yılmaz Yüksel'in Mahur makamındaki şarkısı var. Eserin güftesi Ziya Paşa imzalı. Niçin nalendesin böyle gönül? Derdin nedir söyle? Seni ben istemem öyle. Gönül, derdin nedir söyle? Öncesinde sevgili Tunca Yüksel'in uduna kulak veriyoruz.

Arşivden bir kayda kulak verelim şimdi de. Perihan Altındağ sözleri Şükrü Tunar'ın Selim Aron'un güftesinden bestelediği Hüzzam şarkısını seslendiriyor. Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi, çırpındı dalında dikeni tanıyormuş gibi.

Eski Musiki Mehmet Dönmez'in Kanun Taksimi akabinde 26 Ağustos 1943'te kaybettiğimiz usta sanatkar Bimen Şenait Hüzzam makamında 3 eserle sürüyor. Fasıl tadındaki bu icra radyolarınızın sesinin biraz daha açılmasını hak ediyor zannımca. Buyursunlar efendim.

İzmir'den yayınladığımız programımız 17 Ağustos 1999'da kaybettiğimiz Ziya Taşkent'in pek sevilen Hüzzam şarkısıyla devam ediyor. Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım. Bu akşam her akşamdan sana pek çok muhtacım.

0: Bilirim, daha sen pek küçüceksin. Gönlüm seni sevdi. Ah, ne diyeceksin? Bimen Şen'in Hüzzam şarkısını dinledik. Efendim, şimdi taş plaktan günümüze ulaşan bir kayda yer verelim. 15 Ağustos 1962'de yitirdiğimiz Şükrü Tunar'ın Kürdili Hicazkar eserini Zeki Müren yorumuyla dinleyelim. Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken, tenhada gören var seni ellerle gezerken.
1: Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken, tenhada gören var seni ellerle gezerken. Ben dağ gibi hicranımı kalbimde ezerken, tenhada gören var seni ellerle gezerken.

Muhterem dinleyenler, değerli hocamız merhum Yılmaz Yüksel'in şair Ahmet Ilgaz'ın şiirinden bestelediği Kürdeli Hicazkâr makamındaki pek latif eserini icra ediyor sanatçı arkadaşlarım. Söylenmedik sözlerim dudağımın ucunda, hasretin can evimde, duyguların burcunda.

0: Programımız Eski Musiki'nin bugün de sonuna geldik. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, udda Tunca Yüksel'e, kanunda Mehmet Dönmez'e, violonselde Seher Erkan'a, ritim sazda Mustafa Şekerli'ye ve tomaisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. En güzel dileklerimizle sizi Ferit Sıdal'ın Suzinak şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu.
1: Aman güzelim canım, güzelim ben sana yandım.

güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine yeşil gözlerine.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Hüzzam makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Şeniz Güneş, Yahya Geylan ve Mehmet Şafak. Programın ara taksimini kemanla Yener Elmas yapacak.

Aziz Fuat, bu Temmuz sıcağı ortasında seninle boğaz içinde geçirdiğim saatleri düşünüyorum. Şimdi İstinye'desin. En samimi dost imzanla gönderdiğin mektubu, ondan sonra gelen telgrafını hayatımın en güzel iki hatırası olarak saklıyorum. Ve zaman zaman açıp tekrar okuyorum. Bu Hint gurbetinde bana teselli veriyorlar. Sen o dostların çoğuyla hemen her akşam İstinye'de muhatsın. Ben hepsinin her gün hasretini çekiyorum. Seni birkaç saat görmek için İstinye'ye uğramak, geliş ve dönüş itibariyle zahmetliydi. Keşke o zahmetlere şimdi her gün katlansaydım. Bu baharda vatanı, hepinizi görmek emelimdi, kabil olamadı. Çünkü burada bana bakan doktor, kalp vaziyetinden tayyare ile avdete müsaade etmedi. Basra-Bağdat yoluyla dönmek de muhal. Çünkü oraları cehennem sıcakları içinde. Bunun için görüşmemiz Eylül sonuna kaldı. Vekil izin verirse Basra tarikiyle o zaman geleceğim. Beni hatırlayan dostların birer birer hürmet ve hasretle gözlerinden öperim. Seni hicranla kucaklarım, aziz Fuat.

Sevgili dostlar merhaba. Mehtaplı Ekomozlara hoş geldiniz. Bu gece sizleri bestesi Birol Yaylaya ait olan Mektup adlı saz eseriyle ve Yahya Kemal Beyatlı'nın 1948 yılında Pakistan'da Karaçi'de büyükelçi olarak görev yaptığı günlerde Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan yakın dostu Fuat Bayramoğlu'na eski harflerle yazdığı pek çok özel mektubundan biriyle karşıladık. Bir mektubun insana nasıl teselli olduğunu, yıllar sonra bile yazıldığı günün duygusunu nasıl taşıdığını hep birlikte hissettik.

Bu gece Mehtap'ta Yakamozlar'da mektupları konuşacağız. Bir sandığın dibinde, bir kitabın arasında ya da eski bir çekmecenin köşesinde yıllardır saklanan, açıldığında bize sevdiğimiz birinin sesini getiren o sararmış kağıtları. Ekranların olmadığı, haberlerin birkaç saniyede gelip geçmediği zamanlara gidelim sizlerle. Kelimelerin özenle kağıda döküldüğü, postacının yolunun gözlendiği, tanıdık bir el yazısının daha zarf açılmadan insanın içini heyecanla doldurduğu günleri. Haber gelmez, gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı. Yadınla teselli daha ne kaldı? 3-5 gün ömür var, daha ne kaldı? Naci Tektel'in Hicaz makamındaki eserini Müzeyyen Sener'den dinliyoruz.

Kıymetli dostlar, eskiden insan birini özlediğinde sadece beklerdi. Günlerce, haftalarca postacının yolunu gözlerdi. Üzeri çizilmiş bir kelime, sayfanın arasına bırakılmış kurutulmuş bir menekşe, kağıda sinmiş bir koku. Hepsi o günün ve o özlemin izini taşırdı. Şimdi haberler saniyeler içinde ulaşıyor, fakat o bekleyişin heyecanı, cevap için özenle kurulan cümleler ve bir mektubu yıllarca saklamanın kıymeti hayatımızdan epeyce uzaklaştı. Canım Nahit'im, Florya'dayım. Dünden beri seni görmüyorum. Özlemiş olabilirim, değil mi? Ama yine de bu satırları yazmayabilirdim. Yarın dersin yok. Bu mektubu ancak salı günü alacaksın. O ana kadar da sana mektup yazdığımı söylemeyeceğim. Yazdığım şeyin sahiden bir mektup olduğuna inanmak istiyorum. Ne vakittir yazmadığım için olsa gerek. Mektup yazmaya hasret kalmış olacağım. Bu hasretin içinde senin bana karşı iyi şeyler duyduğun günlere de hasret var galiba. Zaten bu satırları yazmaya senden askerliğim sırasında aldığım mektupları hatırlayarak karar verdim. Senin yanında olayım, olmayayım. Yıllardan beri bütün hatıralarım seninle dolu. Bunu duyup düşündükçe bana zaman zaman ettiğin haksız sistemlerden dolayı sana kırılıyorum. Ama doğrusu şu anda onları da aklıma getirmek istemiyorum. Sevgili Nahit'ciğim, bundan sonra bana kötü sözler söylerken ne olursun bu hissimi hatırla. Sana karşı o kadar iyi şeyler duyuyorum ki, senin kötü bulduğun hallerin bile belki bu hislerden geliyor. Belki salıya kadar beklemene razı olmayacak, bu mektubun bir an evvel eline geçmesi için ev adresine göndereceğim. Başkalarının eline geçebilirmiş. Geçsin. Sevgili dinleyicilerimiz, Orhan Veli'nin 9 Mart 1949'da Florya'dan Nahit Hanım'a yazdığı bu mektupta özlemin yanı sıra mektup yazmanın kendisine duyulan bir hasret de var. Belki de bir mektubun en güzel tarafı bu. Yıllar sonra bile aynı duyguyla bize ulaşması.

Kıymetli dostlar, Yesari Asım Arsoy'la Safiye Ayla'nın birlikte seslendirdiği Taş Plak kaydından günümüze ulaşan Aşk Mektubu adlı eseri dinledik. Sevilen kişiye söylenemeyen sözler bir vakit kağıda emanet edilirdi. Her satırında heyecan, özlem ve biraz da çekingenlik taşıyan aşk mektupları. Mektup duygular kadar düşünceleri de taşıyor. İnsanlar bir zamanlar edebiyatı, sanatı ve musikiyi de mektuplarla konuşuyordu. Bunun güzel örneklerinden biri Muallim Naci ile Şeyh Vasfi'nin karşılıklı yazdıkları Şöyle Böyle adlı eserdir. Eser 12 mektuptan oluşmakta. 6 mektubu Muallim Naci, diğer 6 mektubu da Şeyh Vasfi yazmıştır. Bu yazışmalar 1885 yılında önce Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanmış, ardından kitap haline getirilmiştir. İki şair bu mektuplarda edebiyatın nasıl gelişeceğini tartışır. Onlar için ölçü güzel sözdür. Eskiden gelen kıymetli eserlerin korunmasını, yeni fikirlere de kulak verilmesini savunurlar. Şeyh Vasfi bir mektubunda Muallim Naci'ye "Müceddidsin" diye seslenir. Yani onu bir yenilikçi olarak gördüğünü söyler. Çünkü Muallim Naci geleneğin ahengini korurken şiire yeni bir yol açmaya çalışmaktadır. Şöyle Böyle iki edebiyatçının mektuplarla sürdürdüğü uzun ve kıymetli bir sohbettir. Biri yazar, diğeri cevap verir. Ve bu mektuplardan bir dönemin edebiyat ve musiki anlayışı bize kadar ulaşır. Sevgili dinleyicilerimiz, mektup Türk kültüründe uzun yıllar boyunca haberin, hasretin ve düşüncenin taşıyıcısı olmuştur. Devlet işlerinde de önemli bir yeri vardı. Osmanlı döneminde padişahların gönderdiği resmi mektuplara name denirdi. Bu mektupları götüren özel görevliler gittikleri yerde devletin saygınlığını da temsil ederdi. 19. yüzyılda posta teşkilatının gelişmesiyle mektuplar daha düzenli ve daha hızlı ulaşmaya başladı. Böylece şehirler, kasabalar ve uzakta yaşayan insanlar arasında yeni bir bağ kuruldu. Eski mektuplarda kağıdın, zarfın ve el yazısının da ayrı bir anlamı vardı. Mektubun köşesinin yakılması derin bir

Özlem'i anlatırdı. Zarfın içine kurutulmuş bir çiçek, küçük bir fotoğraf ya da bir hatıra konurdu. Hitaplar da bugünkünden çok daha özenliydi. Gözlerinizden öperim validem, aziz dostum, nazlı yârim. Bir insanın el yazısı sesi kadar tanıdıktı. Mektubu alan kişi zarfın üzerindeki yazıyı görür görmez kimden geldiğini anlardı. Efendim, şu anda sözlerimizin altında duyduğunuz bu güzel nameler, Tamburi Pelin Değirmenci'nin bestelediği Mektup adlı Hicaz Saz Semaisi'ne ait. Eseri Pelin Değirmenci, Kanun'da Devrim Ekiz'le birlikte seslendiriyor. Bir süredir sohbetimize eşlik eden bu güzel mektubun devamını saz sanatçılarımızdan dinlemeye devam edelim.

Eski aşk mektuplarını bilir misiniz dostlar? Daha zarf açılmadan kendisini belli eden. Mektubun bir köşesini hafifçe yakmak, derin özlemin ve hasretin işareti olurdu. Seven kişi duygusunu uzun uzun anlatmasa da o yanık köşe çok şey söylerdi. Hasretin içimi yakıyor derdi. Güfte Mehmet Gökkaya, beste Erol Sayan. Hüzzam makamındaki bu eseri Mustafa Sağyaşar yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dostlar, bir zamanlar bir kişi için yazılan mektupların bir bölümü yıllar sonra kitaplaştı. Böylece yazarların ve sanatçıların eserlerinin ardındaki hayatı da tanıma imkanı bulduk. Namık Kemal'in hususi mektupları 4 cilt halinde yayımlandı. Muallim Naci ile Ahmet Mithat Efendi'nin yazışmaları da Muhaberat ve Muhaberat adıyla kitaplaşmıştır. İki edebiyatçı 12 mektup boyunca sanatı, kültürü ve yazı hayatını konuşur. Süheyl Ünver ile Uğur Derman'ın Gurbetname adlı eseri bir hoca ile talebesi arasındaki güçlü bağı taşır. Bedri Rahmi Eyüboğlu ile ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu'nun kardeş mektupları iki kardeşin hayat ve sanat üzerine sürdürdüğü uzun sohbeti bugünlere taşımıştır. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya'ya Mektuplar adlı eserinde Ziya Osman Sabah ile dostluğunu ve şiir üzerine düşüncelerini buluruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mektupları yazarın iç dünyasını ve eserlerini hazırlarken yaşadığı arayışları açar. Mektuplar kitaplaşınca özel bir yazışma ortak hafızamıza katılır. O satırlarda bir insanın sesiyle beraber yazıldığı dönemin havası da yaşamaya devam eder. Her biri geçmişle bugün arasında kurulmuş kıymetli bir gönül köprüsü. Sevgili dinleyicilerimiz, yine zaman su gibi aktı. Mektubun yüzyıllara uzanan hikayesi bir programa sığmayacak kadar zengin. Biz bu gece sararmış kağıtların arasında saklanan dostluğa, özleme ve hatıralara kulak verdik. Belki bu programdan sonra siz de sakladığınız eski bir mektubu yeniden açar ya da uzun zamandır aklınızda olan bir dostunuza birkaç satır yazarsınız. Şimdi sizlere arşivimizden seçtiğimiz keyifli bir şarkıyla veda edeceğiz. Selim Çağlayan söylüyor. Postacı. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Hızlanşa, postacı geldi kapıya bak. Aman postacı, canım postacı.

0: CRC Name.
1: Yıldızlar Altında.

Ahmet Nesimi Supudem, tersem ki azareş künet. Abdülkadir Meragi'nin rast makamında beste formundaki eseriyle başladık bu gece programımıza. Erkekler Korosu'ndan dinledik. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece programımızda Rast ve Kürdi Dici Asker makamında eserler bulacaksınız. İkinci eserimiz Hafız Post'un Rast makamındaki Yürük Semai. Koro'dan dinliyoruz. Gelse o şuh meclise, nazü tegafül eylese, rengi hicabı gülşeni, meclisi gül gül eylese.

Dil bir güzele meyletti hele, fahş etme ele, sevdim ben seni. Güfte ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait bu rast eseri Alaaddin Yavaşça'dan dinledik. Güftesi Kanuni Cemil Bey'e, bestesi Udi Şekerci Cemil Bey'e ait rast eseri de Mustafa Erses'ten dinliyoruz şimdi. Şebabet gitti de elden, başımdan gitmiyor sevda. Tükendi takatü tabım, muhabbet bitmiyor hala.

Ağlasam her lahza hakkım yok mudur? Göklere çıksa figanım çok mudur? Gülbenkyan'ın bu rast eserini Remzi Oktar'dan dinledik hep birlikte. Güfte ve bestesi Necip Mirkelamoğlu'na ait rast eseri Nesrin Sipahi'den sunuyoruz şimdi sizlere. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem. Çek elini elimden, ben sevgilin değilem.

0: Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de. Boy pos onda, kaş göz onda, esmer ona derler. Hasan Eylen söyledi Selahattin İçli'nin bu rast bestesini. Eserin sözleri Atıf Kahraman'a ait.
1: Yıldızlar Altında beraberliğimiz Külli Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Kemençeci Vasilaki'nin Külli Hicazkar peşrevinin bir bölümünün ardından bu makamda dinleyeceğimiz ilk şarkı Sarı Onik Ağa'nın bir bestesi olacak. Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Bu gönül ne gülde ne gülşendedir. Sendedir divane gönlüm, sendedir. Kimseye ne bende ne efkendedir. Sendedir divane gönlüm, sendedir.

Meftunun oldum ey veçi Asen, ayrılmam artık bir lahza senden. Muazzez Abacı'dan dinledik, güfte ve bestesi Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait bu küllü hicazkar eseri. Güftesi Selim Aru'ya, bestesi Selahattin İçli'ye ait küllü hicazkar şarkıyı da Mülkiye Toper'den dinliyoruz şimdi. Bitmez, tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna. Bu gece mehtap gibi aşkım da bitse suda.

Ey mutribi zevk aşina, bir şarkı yaptım ben sana. Güfte ve bestesi Rahmi Bey'e ait bu külli Hicazkar eseri Vedat Kaptan Yurdakul'dan dinledik. Aynı makamda Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in bir bestesini de Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam, bu senle sararsam, o güzel sinede solsam. Ahmet Refik Altınay'ın bu dizelerine Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Külli Hicazkar bestesiydi Turhan Özek'ten dinlediğimiz bu şarkı. Rahmi Sönmez Ocağı dinleyeceğiz şimdi. Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Selahattin Pınar'ın Külli Hicazkar şarkısında. Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış. Esmer güzeli gözlerin esrarla kararmış. Duydum ki seni dün gece ayar ili sarmış. Nereden geliyorsun? Yüzünün rengi sararmış.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Sizlere güftesi Baki Süha Edipoğlu'na, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait külli Hicazkar eserle veda etmek istiyoruz bu gecelik. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz son eserimizi. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, battım kana ben. Ömrümce baş koydum güzelliğine, azatsız köleyim bil ki sana ben. Hoşça kalınız.

0: SRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar değerli TRTname dinleyenleri. Ben Esra İçöz. Yaklaşık bir saat boyunca akustik name programımızla sizlerle birlikte olacağız bugün. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar. Ve stüdyoda bulunan çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Marol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, ritim sazda Rahmi Göçmen'in eşlikleriyle sizler için hazırladığımız birbirinden güzel eserleri seslendirmeye çalışacağız. Hicaz makamıyla başladık ve devam ediyoruz.

Evet, güftesi ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait bir eserdi. İlk okuduğumuz eser de Saadettin Kaynak imzalıydı. Şimdi güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait. Hepimizin bildiği bir şarkı var sırada. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm.

Teşekkür ediyorum. Güfte ve Bestesi Yusuf Nalkes'ine ait bir şarkıyla devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Seninle bir sonbahar mevsimiydi, tanıştık.

0: TRT Name.
1: Ayrılmak ne kadar zor, unutulmak çok acı. Ekrem Güver'e ait bir eserdi. Sırada bir Zeki Müren şarkısı var. Bülbül aşıkmış güle diyeceğiz.

Güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Saadettin Öktenay'a ait bir şarkıydı. Tacı olsam başına takmayacağım dedik. Sırada bir Emin Ongan şarkısı var. Yine Nihamet makamında. Sen benim gönlümde açan son güldün.

Değerli dinleyenlerimiz, ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayınını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren

TRTname frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra farklı bir makama doğru yolculuğa çıkacağız şimdi. Aydın Marul'dan bir keman taksimi alıyoruz Muhayyer Kürdi'ye geçiş için. Kısa bir taksim.

Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait bir eserdi. Tekrar Bana Dönsen. Şimdi sırada güftesi Sadık Şendil'e, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait bir şarkı var. Türk filmlerinden çokça kulağımızda kalmış bir eser. Son Hıçkırık diyeceğiz.

Gönlünüze sağlık, ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Nazif Girgin'e ait bir Muhayyer Kürdi şarkıyla devam ediyoruz. Akşam olunca yarelerim sızlar.

Değerli dinleyenlerimiz, yavaş yavaş Akustiknamenin sonuna doğru geliyoruz. Segah makamında iki eser seslendireceğiz sizler için. Dünyaya geldim gülmek için diyeceğiz ilk önce.

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Son eserimize geldi sıra kıymetli dinleyenlerimiz. Yani bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Akustik Name'de bana eşlik eden saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Maroğlu, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, ritim sazda Rahmi Göçmendi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve tonmeisterimiz Birsel Acar. Tekrar buluşuncaya dek müzikle kalın, TRT Name'den ayrılmayın.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Zengin musikimizin renklerini yansıtan birbirinden özel şarkılarla her gün sizlerle buluştuğumuz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Bugün de iç dünyamıza yaptığımız o özel yolculuğa eşlik eden Türk musikisinin sevilen şarkılarıyla teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Değerli dostlarımız, bugün yayınımıza Hicazkar makamında şarkılarla başlıyoruz. Saadettin Kaynağ'ın sözleri Vecdi Bingöl'e ait olan şarkısında ilk olarak Gökhan Sezen'i konuk ediyoruz. Sanatçının 2013 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz. Leyla, acep neden ses vermiyor feryadıma? Kimsesizim bu yerde ben, siz el verin imdadıma.

Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim. Alaaddin hocamızın Hicazkar eserini Celal Abacı'dan dinledik. Değerli dostlarımız, Hicazkar makamının o sihirli dünyasında şarkılarla yol almaya devam ediyoruz. Şimdi ise Ramazan Erci'nin güftesi Yılmaz Yüksel'e ait şarkısında Necmettin Yıldırım'a kulak vereceğiz. Yılmaz Yüksel hocamın bu dizeleri de gerçekten yüreğe çok dokunuyor. Zira sevenlere, sevdalılara bir nasihat mahiyetinde. Yaşıyorken sevgim saracak seni. Bir an göremezsem soracak seni. Kalbim her atışta vuracak seni. Ne çok sevdiğimi şimdi anladım. Gerçekten öyle değil mi?

Yine bir Saadet'in Kaynak Vecdi Bingöl ortak çalışması Hicazkar makamındaki bu eseri Suat Yıldırım bizler için seslendirdi. Sevgiliye ince ince iltifatlarla bezenmiş harika dizelerle güzel bir şarkı dinledik. Şimdi 2007 yılına uzanalım değerli dinleyenler ve Umut Akyürek'in Başka Söz Söylemem isimli albümünde yer alan Alaaddin Şensoy şarkısına kulak verelim. Güfte Salih Korkmaz'a ait. Ağlatıp küstüreceksen, hep boyun büktüreceksen, gözyaşı döktüreceksen, sevme beni.

Hicazkâr makamında eserler seslendirirken vazgeçemediğimiz bestekarlardan biridir Nevser Kökteş. Aynı zamanda musikimizin önemli kadın bestekarlarından da biridir. İşte bu şarkıda adeta bu söylemimizi destekler nitelikte. Gerçekten yüreğe, kalbe dokunan, içimizi kıpır kıpır yapan bir eser. Baharım, çiçeğim, güzelim, sevdiğim, sar beni kollarında canım diyeyim. Melahat Gülses seslendirdi. İnce Saz'ın 2006 yılında yayınlanan albümünden bir kaydı sizlerle paylaşmış olduk. Kıymetli dostlarımız, nostaljik şarkıların orijinal kayıtlarını sizlerle paylaşıyoruz. Zaman zaman da bu şarkıların güncel düzenlemelerini sizlerle paylaşıyoruz, biliyorsunuz. İşte şimdi o düzenlemelerden birinde Ahmet Özhan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2007 yılında yayınlanan Yüzyılın Şarkıları isimli albümünde yer verdiği bir Selahattin İçli şarkısını dinleyeceğiz. Kürdeli Cazkâr makamındaki bu sevilen eserin güftesi ise Cansın Erol Ozan'a ait. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir, gönlümün kıyısına vurur.

Rastlarız bir yerde bizden bir ize. Her şiir, her şarkı anıdır bize. Nusret Yılmaz, Yener Elmas'ın Kürdeleyici Asker şarkısıyla konuğumuz oldu. Kıymetli dostlarımız, tabii ki Türk musikimizin devamlılığı için, yeni nesillere aktarılması için daha önce bestelenmiş eserlerin de icra edilerek Türk müziğimize ve arşivlere kazandırılması gerekiyor. İşte bu şarkı onlardan biriydi. Keman sanatçısı Yener Elmas'ın bestesini yapmış olduğu Güftesi İlkan Sana Ait eseri dinledik. Şimdi ise zaman yolculuğumuza 1990 yılına uzanalım ve Nalan Altınörs'ün Beklenen Sensin albümünde yer almış olan Bir Avnanız şarkısına kulak verelim. Kürdeleyici Asker makamındaki şarkının güftesi Şahin Çandır'a ait.

dudak bükük hor göze bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

kime kalmış ki bu alem? Yaşamaya bak, yaşamaya bak, yaşamaya bak, yaşamak. Yaşamaya bak, yaşamaya bak, yaşamaya bak.

Kime kalmış ki bu alem? Yaşamaya bak, neşelen. Evet sevgili dinleyicilerimiz, yine şarkılar hayata dair ipuçlarıyla bizlere sesleniyor. Biz de bu şarkılardan kısadan hisseye almaya çalıştıklarımızı alalım, kabul edelim ve yaşama uygulamaya, güzelliklerle yol almaya devam edelim. Metin Milli bizlerle birlikteydi. Yayınımızın bu bölümünde Muhayyer Kürdi makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Mahmut Oğul'un güftesi Turhan Taşan'a ait şarkısında Zeki Müren'i dinleyeceğiz şimdi de. Sana olan özlemim sönmemiş volkan gibi, bir his var ki içimde kadere isyan gibi.

Kitle Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Seva Şentürk, beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muayyer Kürdi şarkıyla bizlere seslendi. Bu güzel şarkının ardından şimdi ise Kürdi makamında bir başka özel eserle musiki yolculuğumuz devam ediyor. İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve bestekar Erol Bingöl şimdi bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Nilgün Aygül Bingöl'ün kaleme aldığı bestesini kendisinin yapmış olduğu çok özel bir şarkıyla bize sesleniyor. Mecnun'a döndürdün aşkınla beni, nasıl anlatayım sevgimi sana? Geçiverdi derken sevda mevsimi, söyle canım nereden çıktın karşıma?

Ankara rüzgarı stüdyomuzda Turhan Ögen'in sesiyle esti. Gündoğdu Duran'ın unutulmaz şarkısını söyledik. Yine hareketli namelere kulak verdik değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve Süzlak makamında şarkılarla musiki yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Süzlak Peşev'in hemen ardından Mediaşen Sancakoğlu'nun 1968 yılında seslendirmiş olduğu bir Gavsi Baykara şarkısını dinleyeceğiz. Süzlak makamındaki bu şarkıda sanatçıya bir yıldızlar topluluğu eşlik etmiş. Kemanda Emin Ongan, klarnette Barbaros Erköse, violonselde Vecdi Seyhun, kemençede Ekrem Erdoğru, utta Yorgo Bacanos, tamburda Sadun Aksüt ve kanunda Necati Yıldız Doğan. Şimdi bu harika ekibi ve Mediaşen Sancakoğlu'nu dinliyoruz.

Hanende Aleksan Efendi'nin Süznak makamındaki şarkısında İzmir Radyosu sanatçılarından sevgili Neşe Öztaş bizlerle birlikteydi. Bir güzele kul oldum, ta gönülden vuruldum. Zaman yolculuğumuzda şimdi 1994 yılında bir mola verelim ve Zeki Müren'in hicranın sızısını kalplerimize nakşeden çok sevilen bir eserinde Muazzez Abacı'yı dinleyelim. Muazzez Abacı'nın Kar Yangınları isimli albümünde yer almış bir kayıt. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Ferit Sıdal'ın güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait şarkısını değerli sanatçımız Cavit Tanürek'ten dinledik. Birlikteliğimize programımızın bu bölümünde Hicaz şarkılarla devam edeceğiz kıymetli dostlar. Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. Bir Muzaffer İlkar şarkısı seslendirecek. Hani yangını, kırgınlığı kalplerinde olanlar için bazen dilde mecal kalmaz ya. İşte o kalpler gözleriyle tüm sızılarını, dargınlıklarını anlatırlar. O gözlerin derinliklerinde nice yaşanmışlıklar gizlidir. İşte şimdi dinleyeceğimiz şarkı bu özel duyguları yansıtıyor. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum. Sevginin neşesini sözlerinde bulurum.

Ela gözlerine kurban olduğum bir Saadettin Kaynak klasiğini Belkıs Dikmen'den dinledik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Aşık Ömer imzalıydı. Birlikteliğimiz yine Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor sevgili dostlar. Biz sizlerle birlikte olmaktan, ortak duygularda buluşmaktan son derece mutluyuz, son derece memnunuz. Umut ediyoruz sizler de aynı şekilde aynı hissiyatlar içerisindesinizdir. Zaman zaman bize ulaşan mesajlarınızı da yine mutlulukla okumaktayız. Çok teşekkür ediyoruz yurdumuzun dört bir köşesinden ve tabii ki dünyada sesimizin ulaştığı tüm ülkelerden bizleri dinleyen değerli dinleyiciler.

dileklerimize. Şimdi Saadettin Öktenay'ın bir şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Turhan Oğuzbaşı imzalı şarkıyı Gönül Yazar'dan dinliyoruz. Zaman tünelinde yine geçmişe uzanıyoruz. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan.

Saime Sinan ile 1968 yılına uzandık. Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz şarkısını dinledik. Yine 68 kayıtlı bu şarkıda da birçok ünlü saz üstadı sanatçımıza eşlik etmişler. Değerli dostlar, Hicaz makamının ruhumuza bıraktığı güzelliklerle programımızın ilerleyen dakikalarına doğru yol alıyoruz. Teoman Alpay'ın güftesi Nihat Aşar'a ait şarkısını dinleyeceğiz şimdi de. Sanatçımız Mustafa Sağyaşar seslendirecek. Hepimizin Yeşilçam filmlerinden aşina olduğu, özellikle Belkıs Özener ve Emel Sayın'ın sesinden de çokça dinlediğimiz ve hatta Emel Sayın ve Ünsal Emre'nin başrollerini paylaştığı 1971 yapımı Hicaz filminde de seslendirilen bir şarkı. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı.

Yine unutulmaz bir Yeşilçam şarkısında Zeki Müren bizlerle birlikteydi. Güftesi Şemsi Belli'ye ait Hicaz makamındaki eser bir Muzaffer İlkar bestesiydi. Ve bu sevilen şarkı Metin Erksan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Engin Çağlar ve Emel Sayın'ın da başrollerini paylaştığı 1971 yapımı Feride isimli filmde de seslendirilmişti. Birlikteliğimize nihavend şarkılarla devam edeceğiz programımızın bu bölümünde ve ilk olarak bir Osman Nihat Akın şarkısına kulak vereceğiz efendim. Nigar Uluerer icrasıyla dinliyoruz bu şarkıyı. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin?

Kıymetli sanatçımız Tülay Canik, Şekip Ayhan Özışık'ın Yaven şarkısıyla günümüzü renklendirdi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi Zeynettin Maraş'ın Yaven eserinde Yaşar Özel'e kulak veriyoruz. Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye.

Türk musikisinin unutulmaz sesi Yaşar Özel, Zeynettin Maraş'ın Nihavend eseriyle bizlere seslendi. Ve bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Bugün de Hicazkar'dan Muhayyer Kürdi'ye, Süznak'tan Hicaz'a, Nihavend'e ulaşan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Bu özel şarkılarda yaşadığımız hüzünleri, hayal kırıklıklarını ya da kaygıları beraberce sırtlamaya çalıştık. Bazen hareketli şarkılarla coştuk, eğlendik ve yine ortak duyguları beraberce paylaştık. Yarın biz yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel şarkılarda tekrar buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Belkıs Özener'den dinleyeceğimiz bir Saadettin Ökten Ay şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.